Brian Wigglesworth'un For Laura After Bach başlıklı eserini BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'nın 19 Temmuz 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Wolfgang Amadeus Mozart'ın 20. piyano konçertosuyla devam ediyor. Solist Mariam Batsashvili.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör 20. piyano konçertosunu solist Mariam Batsashvili ve BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Mariam Batsashvili, biz parçası olarak Franz Liszt'in La Campanella başlıklı etüdünü seslendirmek üzere tekrar sahnede.

Franz Liszt'in La Campanella başlıklı etüdünü BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan piyanist Marian Batsashvili seslendirdi. Topluluğun 19 Temmuz 2025 tarihli konseri Anton Bruckner'in 7. senfonisiyle sona eriyor.

Anton Bruckner'in 7. senfonisini BBC İskoçya Senfoni Orkestrası'nın 19 Temmuz 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımızın bu bölümünü Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'ndan bir arya ile noktalıyoruz. Solist, bariton Russell Brown.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın Sihirli Flüt Operası'nın ünlü bariton aryasını solist Russell Brown ve Kanada Opera Orkestrası'ndan dinlediniz. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

TRT Radyo 3 Nocturno gece yayını devam ediyor. Rus besteci Piotr Ilyich Çaykovski'nin ünlü Fındık Kıran Bale Süitinden Çiçeklerin Valsi başlıklı bölüme de yer verdiğimiz programımızın son bölümüne Franz Joseph Haydn'la başlıyoruz. Bestecinin dramatik timpani vuruşları sebebiyle Timpani Missası başlığıyla da bilinen el yazmalarında geçen adıyla Savaş Zamanı Missası'nı soprano, alto, tenor ve bas solistlerle birlikte Rudolf Lutz yönetimindeki Sängelan Johann Sebastian Bach Vakfı Korosu ve Orkestrası seslendiriyor.

Hristiyan Bach Vakfı Korosu ve Orkestrası'ndan dinlediniz. Robert Schumann'ın solo piyano için 9 parçadan oluşan Orman Manzaraları adlı albümüyle devam ediyoruz.

Robert Schumann'ın 1849 yılında kaleme aldığı Opus 82 Orman Manzaraları başlıklı albümü piyanist Stefan Boysen seslendirdi. Antonin Dvorak'ın yaylı çalgılar için tek bölüm halinde bestelediği Opus 40 Notturno başlıklı eseri var sırada.

Antonin Dvorak'ın Opus 40 Notturno başlıklı eserini Jan Stanendia yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Barok dönem bestecisi Dietrich Buxtehude'nin keman, viyolada gamba ve çembalo için 4 numaralı sonatıyla devam ediyoruz.

Barok dönem bestecisi Dietrich Buxtehude'nin 4 numaralı sonatını Cordarte topluluğu seslendirdi. 17. yüzyıl bestecisi Johann Christoph Pezel'in Alman Dansları Süiti var sırada. Eserin Ranald Roma'a ait düzenlemesini Kanada Bakır Nefesli Çalgılar topluluğu yorumladı.

Kanada Bakır Nefesli Çalgılar Topluluğu, 17. yüzyıl bestecisi Johann Christoph Pezel'in Alman Dansları Süitini Ronald Röhm düzenlemesiyle seslendirdi. Marco

Zagreb gitar üçlüsü Marko Rudjak'a ait 1987 tarihli Nisan En Zalim Aydır başlıklı eseri seslendirdi. Johann Sebastian Bach'ın Şemelli koleksiyonunda yer alan liedlerinden bir seçki var sırada. Solist mezzo-soprano Bernarda Fink.

Johann Sebastian Bach'a ait dört lidi, mezzo-soprano Bernarda Fink, viyolada gambada Domen Marinčić ve orgda Dalibor Miklavčić'ten dinledik. 20. yüzyılın İsveçli bestecilerinden Dag Wirén'in Opus 25, piyano için sonatinasıyla devam ediyoruz.

Dagvire'nin Opus 25 piyano için sonatinasını Niklas Svelov seslendirdi. Programımız Piotr İlyich Çaykovski ile sona eriyor. Bestecinin en sevilen eserlerinden biri olan Fındık Kıran Bale Suite'inden Çiçeklerin Valsi başlıklı bölümü dinliyoruz.

0: Çaykovski'nin Fındık Kıran Bale Suite'inden Çiçeklerin Valsi başlıklı bölümü RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'ndan dinlediniz. Euro Radio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşçakalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, mutlu sabahlar değerli dinleyenler. Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında mutabakat sağlandı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yapılan anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Trump, anlaşmayı, İran İslam Cumhuriyeti ile yapılan anlaşma artık tamamlanmıştır, herkesi tebrik ederim sözleriyle duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve ABD'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını da belirtti. Dünya gemileri, motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına izin verin ifadesini kullandı. İran'da anlaşmayı doğruladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, mutabakat zaptının 19 Haziran'da İsviçre'de imzalanacağını bildirdi. Garibabadi, nihai anlaşma için müzakerenin 60 günlük süre içinde gerçekleştirileceğini söyledi. İran'ın süreç içerisinde temkinli olacağı sinyalini de veren Garibabadi, ABD ile varılan mutabakat metni düşmana güven anlamına gelmez. Silahlı kuvvetlerin parmağı her zaman tetikte olacak dedi. ABD-İran anlaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da açıklama geldi. Erdoğan mutabakatı memnuniyetle karşıladığını belirtti. Bölgemizde sulh-ü sükûnun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyorum dedi. İmzaların atılacağı güne kadarki süreçte gerilimi tırmandıracak söylem, tahrik ve eylemlerden kaçınılması ve olası sabotaja karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve İran liderlikleri başta olmak üzere arabulucu gayretleri için Pakistan'a teşekkür etti. Katar ve Suudi Arabistan'ın diplomatik girişimlere sağladığı desteği takdirle karşıladığını belirtti. Tarafların anlaşmaya vardığını ilk duyuran Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif oldu. Şerif anlaşmaya ilişkin bilgi verdi. Sürece büyük katkılarından dolayı Suudi Arabistan ve Türkiye'nin vizyoner liderliğine özel olarak teşekkür etmek istiyorum dedi. İngiltere, Fransa, Almanya ve İtalya'dan da ortak açıklama geldi. Anlaşmanın memnuniyetle karşılandığı bildirildi. İran'ın nükleer programı konusunda atacağı net ve doğrulanabilir adımlara karşılık olarak ilgili yaptırımları kaldırmaya hazırız ifadesi kullanıldı. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise anlaşmaya varılmasından dolayı İran ve ABD'yi tebrik etti. Guterres, müzakerede oynadığı yapıcı rolden dolayı Türkiye ve bölge ülkelerine teşekkür etti. Katar'da anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacıyla varılan mutabakatı memnuniyetle karşılıyoruz dedi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Fidan, tamamlayıcı görüşmelerinde yapıcı bir tutumla sürdürülmesinin ümit edildiğini vurguladı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da varılan mutabakatla bölgedeki gerilimin sona erdirilmesi ve istikrarın yeniden tesis edilmesinin önemine işaret etti. Temennimiz bu anlaşmanın yalnızca mevcut krizin sona ermesine değil, aynı zamanda kalıcı barışın sağlanmasına da katkı sağlamasıdır mesajını paylaştı. Kapsamlı modernizasyon çalışmalarının tamamlandığı Etimesgut Havalimanı, Ankara Havalimanı ismiyle açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bugün hizmete açılacak olan Ankara Havalimanı, ulusal ve uluslararası uçuşlara hizmet verecek. Esenboğa'nın yükünü hafifletecek Ankara Havalimanı ile başkentin hava trafiği daha dengeli yönetilecek. Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de toplanacak toplantıda ABD ile İran arasında imzalanacak mutabakat Doğu Akdeniz'deki

ki gelişme ve NATO zirvesinin hazırlıkları ele alınacak. Terörsüz Türkiye süreci ve ekonomideki son durum da masada olacak. TOKİ'nin açık satış kampanyası bugün başlıyor. 64 ilde yaklaşık 20 bin konut satışa çıkarılacak. Kampanyada ikametgah, gelir, ön başvuru ve kura şartı aranmayacak. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18 yaşını doldurmuş, kendisi veya eşinin üzerinde kayıtlı konut bulunmayan kişiler kampanyadan yararlanabilecek. Haberleri dinlediniz.

that was the glitter freeze. Dr. Air.

Kaşgarlılara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Felix Mendelssohn'un Opus 66 2 numaralı do minör piyanolu üçlüsünden bölümler dinlediniz. Julia Fischer üçlüsü seslendirdi.

Gioachino Rossini'nin 4 numaralı si bemol majör yaylı sazlar için sonatından bölümler dinlediniz. Minna Pensola dörtlüsü seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Seval Köksal ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşçakalın.

Değerli dinleyenlerimiz merhaba. TRT Radyo 3'ten yayınlanan Pianoforte'de yaklaşık bir saat süresince sizlerleyiz. Dünyaca ünlü bestecilerin müzik mirasına armağan ettikleri klasik müzik eserlerinden oluşturduğumuz bir repertuarı, dünyaca ünlü yorumcuların kayıtlarından radyolarınıza ulaştırdığımız programımızla siz klasik müzik severlere sesleniyoruz. Programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy, teknik yapımda Erol Doğu, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel. Pianoforte başlıyor. Programımızda ilk olarak sizlere Johann Sebastian Bach, Prelüt, Füg numara 8, Mi bemol minör, BWV 853 künyeli eseri Sviatoslav Richter yorumuyla sunuyoruz.

Programımızda dinlediğiniz ilk eser Johann Sebastian Bach, Prelüt, Füg numara 8, Mi bemol minör, BWV 853 künyeli eserdi. Değerli dinleyicilerimiz, eseri Sviatoslav Richter yorumuyla sunduk. Program repertuarımızın ikinci sırasında sizlere Domenico Scarlatti, Sonat K-466 künyeli eseri Vladimir Horowitz yorumuyla sunuyoruz.

Domenico Scarlatti, Sonat K-466 künyeli eseri Vladimir Horowitz yorumundan dinlediniz. Programımızın bugünkü repertuarında yer alan sıradaki eser, dünya müzik tarihi sahnesinde 1839-1881 yılları arasında yaşamış olan Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tablolar adlı eseri. İçerdiği kısa parçaları, tümüyle dinleyeceğiniz suiti, devlet sanatçısı piyanistimiz İdil Biret'in yorumuyla ulaştırıyoruz radyolarınıza.

0: 1939-1881 yılları arasında yaşamış olan Mussorgsky'nin Bir Sergiden Tablolar adlı eserini sunduk. İçerdiği kısa parçaları tümüyle dinlediğiniz bu suite'i devlet sanatçısı piyanistimiz İdil Biret'in yorumundan ulaştırdık. Değerli dinleyenlerimiz, program repertuarımızın ve bizi sizlerle buluşturan yaklaşık bir saatlik süremizin bugün de sonuna geldik. Bizler program ekibiniz, programı hazırlayan Didem Gezek Aksoy, teknik yapımda Erol Doğu, mikrofonda Pınar Kundakçı Temel olarak haftaya yeniden buluşmak üzere sizlere veda ediyoruz. Pianoforte, sanatla ve sevgiyle.
1: Pianoforte.

0: Allegro.
1: TRT İzmir Radyosu stüdyolarından programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş. Tüm dinleyenlerimize güzel bir günden ve haftadan merhaba. Sevgili dinleyenler, beraberliğimize Rönesans dönemi İngiliz halk müziğinin en güzel melodilerinden biriyle başlayalım. 16. yüzyılın sonlarına dayanan

kez 1580 yılında yazılı kaynaklarda görülen Greensleeves, hüzünlü ve zarif yapısıyla klasik gitar, flüt, keman ve piyano repertuarının vazgeçilmesi olur. Ralph Vaughan Williams da bu temayı kullanarak Greensleeves üzerine Fantazi adlı eserini besteler. Andreas Scholl, Julian Bream, John Williams, vokallerde ise Cecilia Bartoli, Crete Canava, Jose Carreras en güzel yorumları gerçekleştiren isimler. Arpçı Lili Laskin eşliğinde flütçü Jean-Pierre Rampal'den dinliyoruz. Hemen ardından da Viyana Senfoni Orkestrası eşliğinde Jose Carreras bizlerle.

Rönesans döneminin en güzel ezgilerinden biri olan Greensleeves'i arpçı Lili Laskin eşliğinde flütçü Jean-Pierre Rampal'den dinledik. Hemen ardından da José Carreras'a kulak verdik bu güzel melodide. Sevgili dinleyenler, en sevilen oda müziği eserlerinden bir bölümle devam ediyor beraberliğimiz. Franz Schubert'in 821 doğuş sayılı La minör arpejyon sonatından ilk bölüm Allegro moderato. Eser aslında gitar biçiminde altı telli ya da yayla çalınan bir çalgı olan arpejyon için bestelenmiş. Ancak bu çalgı çok fazla tanınmadığı ve unutulduğu için sonatın violonsel, viyola, keman ve flüt için düzenlemeleri yapılmış. Konserlerde sıklıkla yer alan düzenlemesi ise flüt ve piyano için yapılmış olanı. Lirik ve zarif ilk bölüm, Schubert'in romantik duyarlılığını, cantabile yani şarkı söyler gibi besteciliğini ve melodik zenginliğini yansıtan en güzel seslerle örülüdür. Piyanist Philip Moll eşliğinde flütçü James Galway'dan dinliyoruz.

Franz Schubert'in 821 doğuş sayılı La Minör Arpejyon Sonatı'ndan ilk bölüm Allegro Moderato'yu dinledik. Philip Moll eşliğinde flütçü James Galway seslendirdi. Sevgili dinleyenler, üfleme çalgılar repertuarından örnekler sunduğumuz beraberliğimizde şimdi de dünyanın bilinen en eski çalgılarından panflüt ve en iyi yorumcularından Görge Zanfir'le devam etmeye ne dersiniz? Adını mitolojideki keçi ayaklı kır tanrısı Pan'dan alan, değişik boylarda sayısı 20'ye kadar varan tahta, bambu, pişmiş toprak, metal gibi malzemenin boru biçiminde birbirine tutturulmasından oluşan, tüm dünya kıtalarında bilinen en eski çalgı. Efsaneye göre Hermes'in oğlu Pan'ın kovaladığı su perisi Syrinx tam yakalanırken dereye kaçar ve su kamışları şekline dönüşür. Rüzgar estikçe ses veren bu kamışları Pan keserek bal mumuyla yapıştırır ve Pan flütü olarak anılan Syrinx kavalını yaratır. Bu çalgıyı da Efes'te bir mağaraya bırakır. Bu mağaradan da güzel ezgiler duyulur. Robert Schumann'ın çocuk sahnelerinden Rüyayla başlıyor Pan flüt ezgilerimiz. Harry Van Hoff'un orkestra ve panflüt düzenlemesiyle dinliyoruz. Görge Zanfir seslendiriyor.

Robert Schumann'ın çocuk sahnelerinden Rüya'yı panflüt ve orkestra için düzenlemesiyle dinledik. Şimdi de bir opera aryasına kulak veriyoruz. Giacomo Puccini'nin Giannis Kiki operasından O mio babbino caro.

Giacomo Puccini'nin Gianni Schicchi operasından bir aryaya kulak verdik. O mio bambino caro. Giuseppe Verdi'nin La Traviata operasından Addio del Passato ile devam ediyor müzik yolculuğumuz. Petr Vronsky yönetimindeki Prag Ulusal Tiyatro Orkestrası ve Görge Zamfir seslendiriyor.

Giuseppe Verdi'nin La Traviata operasından Addio del Passato'yu panflüt ve orkestra için yapılmış olan düzenlemesiyle dinledik. Ünlü Roman panflütçü Zamfir, müziğin insan ruhuna doğrudan dokunan ilahi bir güç olduğunu vurguluyordu hemen hemen her röportajında. Onun sanat anlayışını özetleyen düşünce ise müziğin yalnızca eğlence değil, insanın iç dünyasını yücelten bir sanat olması gerektiğiydi. Kariyeri boyunca panflütü dünya çapında tanıtırken müziği ruhun dili olarak gördüğünü söylüyordu. Zamfir beraberliğimizde şimdi de Johannes Brahms'ın bir numaralı sol minör Macar dansını seslendiriyor.

Sevgili dinleyenler, ünlü panflütçü Görge Zanfir beraberliğimizde son kez Andrew Lloyd Webber'in Evita müzikalinden Don't Cry For Me Argentina ile bizlerle.

Andrew Lloyd Webber'in Evita müzikalinden Don't Cry For Me Argentina ile dünyaya pan flütü tanıtan Görge Zanfir son kez bizlerle oldu. Sevgili dinleyenler, bugünkü beraberliğimizi flüt repertuarının en tanınmış eserlerinden biriyle sonlandırıyoruz. François Born'un Georges Bizet'in

operası Carmen üzerine fantazi bir yantı. Flütçülerin Carmen'i. Bu sözse hem eserin müzikal güzelliğini hem teknik zorluğunu anlatan bir ifade olarak kullanılıyor. Dönemin geleneği gereği ünlü operaları konser salonlarına taşımak amacıyla yazılmış olan eserde Born, Carmen'in özellikle iki tanınmış bölümü olan Habanera ve Sequidia temalarını bir araya getirerek flüt için gösterişli bir eser yaratmış. Resitallerde sıklıkla çalınan eser, François Born'un flüt sanatına bir saygı duruşu ve virtüözlük gösterisidir. Bugün birçok flütçü için repertuarın zirve eserlerinden biri olarak kabul edilir. Flütçü Emmanuel Pout, Rotterdam Filarmoni Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

François Born'un Carmen Operası üzerine fantazi bir yantını dinledik. Flütçü Emmanuel Pahut, Rotterdam Flamen Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Sevgili dinleyenler, bir beraberliğimizin daha sonuna geldik. Programı hazırlayan ve sunan ben Ayşe Yavaş, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ahmet Kurt'la birlikte gelecek hafta aynı saatte tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğimiz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

Radyo 3. Klasik Dünya.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir Klasik Dünya programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Ben Ersin Arslantürk.
1: Ben Murat Öztan.
0: Bugünkü programımızda Wolfgang Amadeus Mozart'ı ve onun ölümsüz eseri Requiem'i konuk edeceğiz. Sevgili Murat'cığım, bize bu eser hakkında ve Requiem kavramı ve bununla ilgili konularla neler bahsetmek istersin?
1: Ersin, kavram olarak Requiem kısaca müzik eseri olarak bestelenmiş cenaze duası demek.
0: Evet.
1: Latince'de dinlenme anlamına gelen Requies sözcüğünden türemiş ve genellikle Katolik mezhebine özgü bir ölüm ayini ya da bu ayin için yazılmış müzikal eser anlamında kullanılıyor. Yani Katolik Kilisesi'nde ölüler için düzenlenen ayinlerde söylenen

0: dinsel müzik türü.
1: Evet.
0: Bu ayinler ölen kişinin ruhunun huzura ermesi için Tanrı'ya dua etmeyi amaçlıyor ve genellikle Latince yazılıyor. Requiem aeternam dona eis domina. Onlara ebedi istirahat ver ey Tanrım sözleriyle başlıyor. Ve müzik tarihi boyunca pek çok besteci Requiem bestelemiş. Neden yazılıyor Requiem? Dinsel nedenlerle, yani ölen kişinin ruhu için dua etmek amacıyla yazılıyor. Sanatsal neden, besteciler dini metinleri dramatik, duygusal ve sembolik bir şekilde yorumlamak için Requiem formunu kullanıyor. Anma ve yas amacıyla bazen özel bir kişiyi, bu bir kral olabiliyor, soylu bir aile bireyi olabiliyor, bir sanatçı olabiliyor, hatta kurbanlar olabiliyor. Bunları anmak için Requiem yazılıyor. Bir de sipariş üzerine tabii bazı bestecilerden kraliyet ya da soylular tarafından ölen biri için Requiem bestelenmesi isteniyor. Ersin, Wolfgang Amadeus Mozart, Giuseppe Verdi, Gabriel Fauré, Johannes Brahms, Antonin Dvorak, Hector Berlioz, Benjamin Britten ve daha pek çok besteci Requiem bestelemiş. Şimdi Mozart'ın Requiem'i, Mozart'ın ölümünden sonra Franz Xaver Süssmayer Requiem'i tamamlıyor. Ortaya çıkış süreci hem dramatik hem de çok gizemli bir atmosferle çevrili. 1791'de Mozart hayatını kaybediyor. Ve Requiem'i tamamlamadan önce hastalık ve ölüm tehditleriyle karşı karşıya kalıyor ve eserin siparişi ise bilinmeyen kişi ya da kişiler tarafından veriliyor. Mozart Requiem üstünde çalışırken hem dini atmosfere uygun bir müzikal dil geliştiriyor, hem de kendi yaşam ve ölüm düşüncelerini yansıtıyor. Yani eserini bu ikilemler etrafında şekillendiriyor. Requiem ölüm ve kurtuluş temalarını işlerken aynı zamanda kişisel bir hüzün ve insani acıyı da yansıtarak dini bir törenin ötesinde evrensel bir aslında insanlık hikayesi anlatıyor. İşte bu bağlamda Requiem'in arka planı, müziksel yapısı ve ruhani ve tematik derinliği onu sıradan bir dini eser olmaktan çıkarıp zamanın ötesine geçen bir sanatsal başyapıt haline getiriyor. Şimdi Mozart'ın yaşamı ve Requiem'in yazım süreci eserin derin anlamını anlamak açısından aslında çok büyük önem taşıyor. 1791'de bahsettiğim gibi kısa süre içinde tamamlanması gereken bu kompozisyon Mozart'ın ölüm yılını takip eden dönemde başlıyor. Yani eser Mozart'ın sağlığının bozulduğu ve ölüm döşeğinde olduğu dönemde büyük bir gizem ve bir karışıklık içinde ortaya çıkıyor ama ölümüne yakın süreçte eserin tamamlanması ve detaylarının şekillenmesi büyük ölçüde yine Mozart'ın dehasıyla, yeteneğiyle ve içsel duygularıyla şekilleniyor. Yazım süreci Mozart'ın yoğun duygusal ve zihinsel çalkantılar da yaşadığı bir dönemi yansıtıyor. Ve bazı bölümler tamamlanmadan bırakılmış olsa da Mozart'ın tutkulu yaklaşımı ve eserin ruhu, onun kişisel inançları, ölüm korkusu ve yaşamın anlamı üzerine çok derin düşünceler içeriyor ve eserin tamamlanma sürecinde yakın arkadaşları ve öğrencileri Mozart'ın notlarından ve taslaklarından eseri tekrar yorumlayıp toparlıyorlar.
1: Aslında şöyle sözünü kesiyorum. Burada eseri beraber yazmıyorlar. Aslında Mozart esere başlıyor ancak eser sırasında belirli şeylerde öğrencilerine, çevresindekileri de bazı şeyleri bahsedip onlarla bilgi alışverişinde bulunuyor. Bu sebeple de aslında diğer yanında bulunan kişiler de esere hakimler. Bu sebeple sonu geldiğinde, daha doğrusu eseri tamamlamak gerektiğinde, zaten Mozart ölümünden sonra eser tamamlanıyor. Böylece

0: sahip çıkıp toparlamış oluyorlar.
1: Evet, bu süreç Mozart'ın müziği ve yaşamı arasındaki güçlü bağı bir taraftan ortaya koyuyor ve eserin dinleyiciye ulaşmasında onun iç dünyasına ilişkin pek çok ipucu sunuyor. Şimdi eser üstündeki çalışmalar ve tamamlanma süreci Mozart'ın sadece bir besteci değil, aynı zamanda insan ruhunun derinliklerine inen bir sanatçı olduğunu bize gösteriyor. Mozart'ın hemen hemen tüm eserlerinde olduğu gibi.
0: Evet, Requiem'in yapısı aslında senin de az evvel bahsettiğin gibi eserin karmaşıklığını ve çok katmanlı formunu ortaya koymakta. Ancak zaten Requiem dediğimiz form zaten bundan oluşmakta. Bu oluşum da aslında Mozart'la beraber başlıyor. Yani bir anlamda Requiem nasıl yazılırı Mozart bütün dünyaya Requiem formu gibi bir form oluşturarak aslında ortaya koyuyor. Bu başlı başına korolu bölümlerden oluşan ve içinde soloların olduğu küçük grupların birleştirmesiyle beraber bir denge oluşturulmuş bir yapıya sahip. Bu yapı aslında bir müzik formu, bu bir korolu orkestralı eser formu. Fakat Requiem dediğimizde işin rengi bambaşka noktaya gidiyor. Çünkü burada bir anlamda ağıtla beraber dini bir motif, dini bir müzik yapısı ortaya çıkmakta. Bu da eserin dramatik akışını yönlendiren önemli bir unsur. Ayrıca kısa ve uzun formlar arasındaki parçalar birbiri arasındaki geçkiyi ve bir anlamda da ileri geri noktalarda düşük ve yüksek noktalarda bir derinlik kazandırıyor. Burada bir dinamizm, bir heyecan, bir hareket ortaya çıkartıyor. Kısa formlarda genellikle belirgin motifler tekrar tekrar dinleyiciye sunulurken, uzun formlarda ise geniş temalar bir anlamda senfonik esermiş hissini dinleyiciye verebiliyor. Böylece hem koro dinleyen, hem soloları dinleyen, hem de senfonik eser dinleyen bir dinleyici karşısında ruh halini bir düşünmek gerekiyor. İşte Mozart'ın insanı kişinin içinden dışarıya çıkartıp ruh halini o an o salondan dinlediği noktadan başka noktaya götürmesini sağlayabiliyor.
1: Yani şunu diyebilir miyiz? Dinleyicinin eserin ruh haline daha etkin bir şekilde giriş yapmasını sağlıyor Mozart.
0: Evet, işte o zaman
1: Kompozisyonuyla.
0: kesinlikle. İşte o zaman gel bu esere bir kulak verelim ve Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert Ford Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra Koro ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör, Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Philharmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirdi.
1: Ersin, eserin yapısal özelliklerinden bahsediyordun. Kaldığımız yerden devam edelim mi?
0: Evet, düzen açısından baktığımızda Mozart doğaçlamayı ritimsel açıdan ve armoninin içinde bir anlamda yedirerek seven bir kişi, ancak bu dili kullanırken de bir sonraki melodik yapısını modlarla ve armoni dizileriyle eserin içinde mistik duygular barındıracak şekilde bir atmosfer sağlayarak ortaya koyuyor. Hı hı. Bu noktada Mozart özellikle minör ve modal yapıdaki, aslında modal yapının içinde minör ve majör diziler var. Bunu dinleyenlerle paylaşmak en doğrusu olur ki modal dizileri kullanıp daha sonrasında hem ciddi hem de içten duygularla müzikle bütünleştirmeyi sağlayabilmiş bir durumda. Ritmik yapısı ise bazen hareketli, bazen sakin ve içe dönük keyfi geçişleri barındırdığı birçok müzikolog tarafından açıkça yazılmış. Ancak eserin dramatik yapısına uygun bir akış sağladığı da, yani bütünlükten kopmadığını da çok, hı-hı, net görebilmekteyiz. Hı-hı. Bu yapısal unsurlar eserin hem dini geleneklere hem de evrensel bir sanat anlatısı olduğunu çok net gözlerimiz önüne sermektedir. Yani Mozart Requiem'i yapı bakımından hem geleneksel, klasik formları oluşturan ve bunları koruyan yenilikçi yapı, hem de duygusal derinliği yüksek bir düzenlemeyle ortaya konulduğunu açık ve net görmekteyiz. Parçaların iç yapısı ve kullanımıyla eserin hem dinsel işlevini hem de estetik değerlerini öne çıkarttığı çok net belirgindir. Bu anlamda da yapısal özellikler eserin sadece bir ölüme saygı duruşu olmanın ötesinde insan ruhunun karmaşık duygularını ve hayata vedayı anlatan çok güçlü anlatım haline gelmesini sağlamakta. Requiem'in yapısal unsurlarından biri olan koro, solo ve koro parçalarının dağılımı, eserin dramatik ve duygusal etkisini güçlendiren temel ögeleri aslında bize çıkartıyor. Bu noktada da az evvel bahsettiğimiz gibi eser aslında bir senfonik eser, aynı zamanda koro eseri, aynı zamanda solo eseri, aynı zamanda da dini eser.
1: Evet.
0: Yani her şeyi barındırmasıyla aslında bir besteci için en önemli yapı taşlarını ortaya koymakta. Bu noktada da büyük bölümlerde ve bütünsel bir ses kütlesi oluşturmak istendiğinde ilahi ve kitlesel tepkileri yansıtmasının dışında derin bir manevi atmosferi de bize ortaya koymakta. Bu kısımda koro parçaları yoğunluk ve güç bakımından çeşitlilik göstermekte. Ancak sıkıcı ve banal bir yapıyla devamlı kendisini tekrar eden eser niteliğinin dışında bazen yumuşak nokta duruşlarla ve bazen de coşkulu ve vurucu ifadelerle Mozart kendisini defalarca yenilemekte. Solo bölümlerde ise eserin kişisel ve içsel duyguları bir anlamda vurgulanarak devreye girerken Mozart'ın özellikle duygusal yoğunluğu ve müzikal ifadelerinin detayları açık ve net, solo pasajlarında dramatik karşılıklı gidiş gelişlerle ve içsel çatışmalarla yaratılmış durumda. Koro parçaları ise çeşitli enstrüman ve vokal gruplarının uyum içinde kullanılmasıyla esere armonik bir derinlik kazandırmış. Bu noktada bölümlerde müzik içeriğini ruh haline uygun olarak farklı kombinasyonlarda ve katmanlar sunduğunu çok net görebilmekteyiz. Tabii ki biz burada müzikoloji açısından ve müzikalite açısından düşünüyoruz, ancak dinleyicinin ruh haline uygun atmosferin kurulması da çok önem taşımakta.
1: Evet.
0: Bu güzel müzikal oyunları Mozart bir anlamda tercihen hem koroya hem özgü, aslında koroya özgü kudretli ve tören görüntüsü veren bölümler, hem de solo ve koro pasajlarındaki incelikli ve duygusal detaylar sayesinde eserin yoğunluğunun ve anlatım gücünün artmasına çok büyük katkı sağladığını çok net icat etmiş bir besteci. Karşımızda bu dağılımı eserlerinde dramatik ve duygusal anlatımı alışkanlık haline getirmiş bir besteci var. Her bölümde kendi anlatımını kaybetmeden genel bütünlük içinde birleştirebilmiş bir besteci. Bu yapısal özellikler Requiem'in derin ve çok katmanlı ifadesinin temel taşlarını oluşturuyor. Hem dini hem de insani temaların müzik aracılığıyla güçlü bir biçimde iletilmesi imkanını da bize tanımakta. Şimdi Mozart'ın Requiem'ini birazcık sanatsal açıdan, birazcık da dinleyici açısından incelemiş olduk. Ancak eserin kültürel ve dini bağlamları açısından Murat'cığım bizlerle neler paylaşmak istersin?
1: Ersin, bu eser Katolik Kilise gelenekleri doğrultusunda gerçekleştirilen cenaze ve anma törenlerinin vazgeçilmez bir parçası olarak kabul ediliyor. Şimdi Requiem ölüm ve yargı temasını yansıtarak özellikle Orta Çağ'dan itibaren kilisenin müzikteki ve ritüellerdeki rolü bu eserin repertuardaki yerini sağlamlaştırıyor. Hı hı. Şimdi Mozart'ın çalışması dini törenlere eşlik etmenin ötesinde toplumsal ve kültürel açıdan da çok büyük bir anlam kazanıyor. Hı hı. Eserin sözleri Katolik Kilisesi'nin ayin metinleriyle uyumlu, dini inançların ve yeniden diriliş umudunun bir anlamda ifadesi. Hı hı. Ama ayrıca eserin içeriği ve dramatik yapısı da dini duyguların yoğunlaştığı mistik atmosferi yaratıyor. Yani buradan bakıldığında Requiem'in bestecisinin ömrü boyunca gelişen inanç ve tasavvurlarını eserin yansıttığını çok rahat söyleyebiliriz. Şimdi diğer geleneksel metinler yapısal ve sembolik açıdan tabii ki önemli ama Mozart'ın Requiem'i dini törenlerin ötesinde insan ruhunun anlam arayışını ve ölüme karşı duyulan saygıyı yansıtan evrensel bir kültür mirası olarak öne çıkıyor.
0: Evet.
1: Şimdi kilisede icra edilme gelenekleri Requiem'in tarihsel ve kültürel önemini yansıtan temel unsurlardan biri.
0: Evet.
1: Şimdi bu gelenekler eserin resmi dini törenlerde özellikle cenaze ve anma ayinlerinde yer almasını sağlıyor. Orta Çağ'dan başlayan kilise etkinlikleri müziğin ruhani atmosferini güçlendirmek amacıyla dini gerekliliklere uygun şekilde düzenleniyor. Yani Mozart'ın Requiem'inin de yazım sürecinde geleneksel litürjik yapıya ve dini törenlere uygun form ve içeriğin gözetildiğini görüyoruz.
0: Mutlaka.
1: Bu bağlamda eserin icrası sırasında kullanılan Katolik ayin metinleri ve klasik litürjik ritüeller tabii ki benimsenmiş. Ama ayrıca eserin performansı, hı hı, genellikle kiliselerin akustik özelliklerine göre ayarlanmış olup koro ve solo performanslar dini duyguların coşkulu ve içe dönük atmosferini güçlendirmeye de hizmet ediyor.
0: Hı hı.
1: Geleneksel müziksel detaylar ve dini semboller bu icra biçimlerinin temelini oluşturuyor ve böylece Requiem Ersin sadece bir müzik eseri değil aynı zamanda dini ibadet ve törenlerin ayrılmaz bir parçası oluyor.
0: O zaman gel burada bir kısa bir müzik arası verip bahsi geçen Requiem'e kulak verelim mi?
1: Tabii ki.
0: Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re Minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirecek.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirdi. Sevgili Murat'cığım, kaldığımız yerden özellikle Mozart'ın dini eser açısından incelemesini yapmaktaydın. Devam edelim mi?
1: Tabii ki. Şimdi Requiem'in sadece bir müzik eseri değil, aynı zamanda bir dini ve törenlerin ayrılmaz parçası olan bir dini müzik olduğundan bahsetmiştik. Bu uygulamalar eserin insani ve duygusal yönlerini de bir anlamda öne çıkararak dinleyicilere ölüm ve arınma temaları üzerinden çok derin bir ruhani deneyim sunuyor. Yani sonuç olarak kilisede icra edilme gelenekleri Mozart'ın Requiem'inin hem dini hem de kültürel bağlamda benimsenmesi ve yaşatılması açısından büyük önem taşıyor. Ersin, sen bize Requiem'in müzikal mirası hakkında neler söylemek istersin?
0: Evet, bizler için çok değerli. Dini bir tarafı bir tarafa bırakırsak, onun çağdaşlarının içinde ve sonraki bestecilerinde yaptığı etkileyici katkıları aslında Mozart'ın son eserinde, son anında birçok besteciye bir anlamda ışık tuttuğunu çok net görebiliyoruz. Eser Mozart'ın ölümünden önce tamamlanamamış, ancak geride bıraktığı notalar ve bestekarın tasvir ettiği çeşitli duygular, tabii bunlar aralarındaki sohbetleriyle ya da yazarkenki düşünceleriyle, paylaşımlarıyla alakalı. Hı hı. Onun müzikal vizyonunun derinliğini çok net yansıtıyor. Requiem yalnızca bir dini ayin müziği olmasının ötesinde müzik tarihinde yeni bir anlayışın kapılarını aralamış. Kimler için? Birçok müzisyen, besteci, birçok müziksever için. Aynı zamanda insanlık için. Niçin? Çünkü duyguların, ruh halini ve insani deneyimlerin müzik yoluyla anlatılabilmesini çok net belirtiyor. Bu bağlamda Mozart özellikle korku ve hüzün temaları gibi iç içe kullanılarak yaşam ve ölüm arasındaki ince sınırı çok net vurgulayabilmekte.
1: Evet.
0: Aynı zamanda eser içerisindeki tekrarlanan motifler ve çeşitli modaliteler, yani modülasyonlarla karşılıklı notaların armonik açıdan dizelerle kendi arasındaki uyumunu sağlayabilmesi, doğal ritim ve armonik yapıların müzik akışını çok çok güzel bir şekilde zenginleştirebiliyor. Bu noktada Requiem'in müzikal yapısı, dramatik anlatımı ve estetik açıdan güçlü unsurları ile dinleyicinin iç dünyasında güçlü bir etki bırakmayı başarabiliyor.

0: her bölümde farklı duyguları ve ruh hallerini çok net yansıtabilmekte. Sanatkarın içsel çatışmalarını ve insani duygularını açıkça eserde çok rahat bulabiliyoruz. Ayrıca Mozart'ın bu eserde benimsediği kısa ve uzun müzik formları parçanın ustaca bir araya getirilmiş olduğunu bizlere ispatlıyor ve esere dinamik bir akış kazandırıyor. Eser aynı zamanda mistik ve matematiksel öğelerin estetik bir şekilde harmanlanmasıyla evrensel bir anlam taşıyor. Hı-hı. Ve bu da onu yakın tarih içinde ve günümüzde yeniden keşfedilmesine neden buluyor. Kısacası Mozart'ın Requiem'i müzik tarihi boyunca unutulmaz bir dönüm noktası olup onun sanat anlayışı ve müzikal katılımını derinlemesine yansıtan önemli bir eser olarak başyapıt anlamında kabul edilir. Sevgili Murat'cığım, bu Mozart'ın açıkçası insanlık tarihine ve insanlık için bıraktığı müthiş bir eser. Dini açıdan başka noktalarda da her şekilde değerlendirilebilir. Ancak bir anlamda bir çağın kapanmasının yeni bir çağın başlangıcı olarak müzikal değerlerde bunu düşünebiliriz. Evet. Bu noktada bizlerle neler paylaşırsın?
1: Yani tarihsel açıdan, müzik tarihi açısından işlevi noktasında bir şeyler söylemek istiyorum. Evet, döneminin dini ve toplumsal yapısıyla çok yakından ilişkili eser. Şimdi Avrupa'da Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinden itibaren dini törenler ve cenaze merasimleri için kullanılan bu tür eserler fonksiyonel anlamda ibadetin ve anımsamanın önemli araçları olmuşlar. Yani Mozart'ın Requiem'i sadece bir ölüm merasimi için bestelenmiş olmakla kalmıyor. Aynı zamanda 18. yüzyıl sonundaki aydınlanma düşüncesinin ve dinin birey üstündeki etkisinin bir yansıması. Eser dini törenlerde kullanılmak üzere yazılmış olsa da zamanla toplumsal ve kültürel seviyede de çok büyük bir anlam kazanıyor ve eserin içeriğindeki insani duygular ve matematiksel yapı onu farklı dönemlerde farklı anlamlar yüklenerek yeniden yorumlanabilir hale getirmiş. Özellikle ölüm ve ölüm sonrası kavramlarının müzikle anlatımı, dini inançlar ve edebi temalar üzerinden toplumlarda derin bir etki bırakıyor. Ortak inanç ve özgün ritmik yapısıyla Requiem hem dini ayinlerde seçkin bir kullanıma hizmet ediyor bir anlamda, hem de müzik tarihine çok yeni bir boyut kazandırıyor. Evet. Dolayısıyla Requiem'in müzik ve tarihsel işlevi sadece dini bir fonksiyonun çerçevesiyle daraltılamaz. Sanatın psikolojik ve toplumsal etkilerini de vurgulayan bir eser olarak karşımıza çıkıyor. Ve bu yönüyle döneminin ve öncesinin ruh halini de yansıtan, farklı zaman dilimlerinde yeniden anlamlandırılabilen ve bütün dinleyici kitlesine ulaşılabilen güçlü bir iletişim aracı olduğunu söyleyebiliriz.
0: Evet, o zaman şimdi Wolfgang Amadeus Mozart'ın Requiem'ine bir kulak verelim ve Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra koro ve solistleri Mozart'ın Requiem'ini seslendiriyorlar.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirdiler. Sevgili Murat'cığım, programımızın sonuna doğru geliyoruz ve Mozart'ın Requiem'inden örnekler paylaşıyoruz. Evet. Ve hem sanatsal açıdan hem dini açıdan hem de müzikalite açısından bir anlamda Requiem'i inceliyoruz diyelim.
1: Evet.
0: Murat'cığım, burada az evvel bahsettiğin birkaç noktaya da ben de katkıda bulunmak isterim.
1: Tabii
0: Mozart'ın Requiem'i konusunda hem sözlerinin derin anlamından hem de dramatik atmosferinden, aslında bıraktığı dini yapının dışında da etkileri olduğundan bir anlamda bahsettin.
1: Kesinlikle.
0: Ki burada da Orta Çağ ve Rönesans dönemlerinde aslında dini törenlerde ve cenaze merasimlerinde kullanılan eser türlerinin çok çok dışında olduğu da bir anlamda ortaya çıkmış oldu. Peki eserin metninin karşısında, yani kişiyi dinleyende yarattığı duygular ve yoğunluk, mistik havasıyla aslında bir anlamda bize müzikal drama ortaya çıkarttığını,
1: evet,
0: açık ve net söyleyebiliriz, değil mi?
1: Sanırım söyleyebiliriz. İlk olarak metinler ve dini törenlerin içerdiği saygı, keder ve aşk kavramlarını yansıtıyor ve dinleyiciyi içsel bir

0: yaratan, aynı zamanda sakinlik arasındaki geçişlerle eserin dramatik atmosferini de çok güzel şekillendirebiliyor. Ayrıca sözlerin içeriği ölüm ve kurtuluş temalarını derinlemesine işlerken bu temalar üzerine kurulan müzik de dramatik anlatımı bir anlamda ortaya koymakta.
1: Mozart metnin içeriğine uygun olarak hızlı ve yavaş tempolu pasajlar arasında dengeli bir akış sağlıyor ve bu da dramatik gerilimi yükselterek her bölümün duygusal etkisini artırıyor, değil mi?
0: Evet, çok doğru ki eserin dramatik atmosferini kullanılan bahsettiğin bu dramatik ve etkileyici noktaları aslında müzikal armonikler güçlendiriyor. Gece ve gündüz, karanlık ve aydınlık gibi zıtlıklar, bir anlamda müzik ve sözlerde ortaya çıkan çatışmalar sayesinde dinleyicide güçlü duygular uyandırırken oluşturduğu atmosferde çok etkileyici hale gelmekte.
1: Yapıyı da zaten dramatikleştiren unsurlar, temel unsurlar bunlar.
0: Evet.
1: Yani dinleyicinin iç dünyasında hem derin izler bırakırken aynı zamanda eserin evrensel bir anlam kazanmasını sağlıyor.
0: Kesinlikle. Yani Mozart'ın sözlerle müziği ustaca birleştirmesi ölümün acımasızlığı ve insanın ruhsal arayışını aynı şiddette ve incelikte anlatabilmekte. Sonuç olarak metin ve dramatik atmosfer Mozart'ın Requiem'inin hem estetik hem de duygusal yönlerini vurgulayan temel unsurlardan biri ve eserin tüm etkileyici gücünü de ortaya koymakta. Peki sevgili Murat'cığım, burada korku ve hüzün temaları bu müzikte ve sözlerle bir anlamda bu eserde harmanlanmış.
1: Evet.
0: Bununla ilgili neler bahsetmek istersin?
1: Ersin, Requiem'de korku ve hüzün temalarının işlenişi bize eserin duygusal derinliğini ve dramatik etkisini ortaya koyan çok önemli bir unsur.
0: Evet.
1: Şimdi Mozart bu temaları çok doğal ve içtenlikle yansıtarak dinleyiciyi derin bir hüzün, bir melankoli hatta ve korkunun gölgesinde bir yolculuğa çıkarıyor.
0: Hı hı.
1: Şimdi korku teması genellikle eserin ağır ve karanlık diyebileceğimiz bölümlerinde insanın ölüm ve sonsuzluk korkusuyla yüzleştiği anlarda kendini gösteriyor ve bu pasajlarda dramatik ritimlerin kullanımıyla ölümün kaçınılmazlığı ve bilinmezliği hissedilir hale geliyor. Hüzünse daha çok lirik ve içsel bir duygu, yani solo bölümlerde ve koroya yansıyan duygusal derinliklerle insanın kayıp ve vedalara ait acısı burada dile getiriliyor.
0: Evet, çok doğru ki burada bu hüzünlü anlatım zengin armoni ve modern renklerle desteklenmekte. Bu da bir aslında müzikal bir anlatım şekli. İzleyicinin kalbinde kalıcı bir etki yaratmak için aslında çok güzel başarılmış bir sistem.
1: Evet.
0: Ayrıca eserde korku ve hüzün duygularının kontrastı, yani karşılıklı gidiş gelişleri dramatik yapının temelini de oluşturmakta. Karmaşık müzikal yapı gibi görünen aslında dramatik pasajlar ölümün ne yazık ki kaçınılmazlığını hem de içsel acısını vurgulamakta bizlere.
1: Müziğin yoğun duygusal

0: galiba en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve bütün bu etkiler eserin kültürel ve sanatsal kalitesinde pekiştiriyor.
1: Evet, ki özellikle Requiem dediğimizde yaşam ölüm kavramının bir anlamda karşımıza çıkmış olduğunu açık ve net söylemek zorundayız. Ancak Mozart'ın Requiem'inde derin bir insani ve metafizik sorgulama biçiminden de bir yapı taşı olduğunu da açık ve net söylemek gerekir. Eser ölümün kaçınılmazlığı ve insanın bu sonsuz sonluğa yani bitişe karşı taşıdığı duygularla birleşip yaşamın anlamını ve sınırlarını yeniden düşünmeye devam eden bir yapıyla devam eder. Mozart eserinde ölümün karanlık, kaçınılmaz ve mistik yönlerini vurgularken aynı zamanda insanın bu sonla yüzleşme çabasını ve umudunu da bir anlamda yansıtır. Requiem'in sözleri ve müzikal yapısı ölüm ve yaşam arasındaki gerilimi ustaca yansıtarak dinleyiciyi yaşam ile ölüm arasındaki sınırda bir düşünce yolculuğuna devam eder. Bir anlamda insana yani dinleyiciye kavramlarını karşısına sererken sadece dini ve din dışındaki sınırlarını düşünce yolculuğuna davet eder. Bu serzeniş ve bu serilim sadece dini bir tema ötesinde insan varoluşunun temel travması ve onunla baş etme biçiminin bir anlamda şiirsel anlatımıdır.
0: Evet.
1: Melodik ve armonik unsurlar ölümün gizemiyle barışık olma isteğini ve insanın yaşam boyu devam eden varoluşunun sorgulanmasını simgeler. Ayrıca Mozart bu eseri yaşamın geçiciliği ve ölümün kalıcılığı arasındaki karşıtlığı dramatik ve estetik bir düzlemde göz önüne sermekte. Bu bağlamda Requiem yaşamın kıymetini bilmenin ve ölüm ve korkusunu aşmanın müziksel ve edebi ifadelerle bir anlamda insani duruşunu sergilemekte. Böylece Mozart'ın ölüm ve yaşam kavramları üzerindeki düşünceleri eser boyunca duygular ve semboller aracılığıyla güçlenen iç yapıyı ve döngüyü bizlere temsil etmektedir. Sevgili Muratçım, şimdi bir müzik arası verelim mi?
0: Tabii.
1: Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra Koro ve solistleri seslendirecekler.

0: TRT Radyo 3'te Klasik Dünya programında Wolfgang Amadeus Mozart'ın Re minör Requiem'ini Herbert von Karajan yönetimindeki Berliner Filarmoni Orkestra koro ve solistleri seslendirdiler. Sevgili Muratcığım, böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik.
1: Evet, haftaya aynı saatte buluşuncaya dek hoşça kalın.
0: Hoşça kalın.
2: Klasik Dünya.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la varılan anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Trump, Hürmüz Boğazı'nın hiçbir kısıtlama olmaksızın açılmasını ve Amerika Birleşik Devletleri'nin deniz ablukasının derhal kaldırılmasını onayladığını da belirtti. Trump, dünya gemileri motorlarınızı çalıştırın, petrol akışına izin verin ifadelerini kullandı. Anlaşmayı İran'da doğruladı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, yaklaşık 14-15 saat süren uzun görüşmeler yapıldı. Şimdilik mutabakat zaptının metni nihai hale getirilmiştir dedi. Barış anlaşması 19 Haziran Cuma günü İsviçre'de imzalanacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh-ü sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı barış ve istikrarın güçlenmesine olumlu katkıda bulunacak sözleriyle değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da mutabakatın insani ve ekonomik maliyetlerin sona ermesi için memnuniyet verici olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'da silahlı saldırıda şehit olan polis Tayfun Baş'ın ailesine başsağlığı mesajı gönderdi. Erdoğan mesajında taziye dileklerini iletti. Şehit polis Tayfun Baş, kadın acil destek uygulaması KADES'e gelen ihbar üzerine çağrının geldiği adrese gitmiş, burada uğradığı saldırıda ağır yaralanmıştı. Ekonomide çarklar dönmeye devam ediyor. Büyümenin öncü göstergelerinden olan sanayi

sanayi üretimi Nisan ayında hem aylık hem de yıllık bazda güçlü bir seyir gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre yılın 4. ayında sanayi üretimi bir önceki aya göre %3,8, bir önceki yılın aynı dönemine göre de %6 arttı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kadınların güçlenmesini Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin ayrılmaz parçası olarak gördüklerini söyledi. Antalya'da açıklama yapan Göktaş, kadınların Türkiye yüzyılının kalkınma hikayesine yön verdiğini belirtti. İmamoğlu Çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ilk duruşmanın 50. oturumu yapılıyor. Bugünkü oturum tutuklu sanık eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Medya Anonim Şirketi yöneticisi Fatoş Ayık'ın savunmasıyla başladı. Rusya gece boyunca Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Ukrayna ordusu Rusya'nın Kiev'e 70 füze ve 611 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediğini duyurdu. Saldırılarda en az 20 kişi yaralandı. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki normalleşme ve barış sürecine yönelik temaslar devam ediyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev'le Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan, Ermenistan'ın Dilijan kentinde görüştü. Görüşmede iki ülke arasında güven artırıcı önlemler ele alındı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin açık satış kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde 64 ildeki yaklaşık 20 bin konut satışa sunuldu. Açık satış süresince ikametgah, gelir, ön başvuru veya kura şartı aranmıyor. İç Anadolu bölgesinde şiddetli yağış sele neden oldu. Kayseri, Yozgat, Karaman ve Kırşehir'de kuvvetli yağış nedeniyle ekili alanlar zarar gördü. Yollar kapandı, dükkanlar su altında kaldı. Kırşehir'de de engelli aracıyla suya düşen bir kişi boğulmaktan son anda kurtarıldı. Yurt genelinde serin ve yağışlı havanın etkisi azalıyor. Hafta ortasına kadar yurdun büyük bölümünde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklığı da artarak mevsim normallerine ulaşacak. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava sıcaklığı hafta ortasında 40 dereceye yaklaşacak. Haberleri dinlediniz.

0: Radyo 3. Ses ve Söz.
1: Bir söz, o sözü şarkıya dönüştüren birçok ses, o şarkılardan oluşan uzun bir liste. Şimdi Radyo 3'te. Sözcükler ve notalar arasındaki yolculuğumuz Ses ve Söz başladı. Hoş geldiniz. Geçen hafta ülkelerine, insanlığa ve dünyaya güçlü izler bırakmış tarihi figürlere yer vermiştik. Kararlarıyla, cüretleriyle, yaptıklarıyla iyi ya da kötü anılan hükümdarlar, komutanlar, kaşifler. Binlerce yıllık geçmiş ve popüler müziğin zengin arşivi düşünüldüğünde listenin tek bölüme sığmaması şaşırtıcı değil. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Zamanın akışını, insanların kaderini, gezegenin dengelerini değiştiren kadınlar ve erkekler bir kez daha şarkılarda.

Listeye 20. yüzyılın hızlı özetiyle başladık. Billy Joel bizi yüzlerce manşetten derlediği bir tarih gezisine çıkarttı. Olayları anlatırken saydıkları arasında Harry Truman, Richard Nixon, Rosenberg'ler, Kraliçe Elizabeth, Stalin, Rockefeller, Khrushchev, Charles de Gaulle, Fidel Castro, Malcolm X, John Kennedy, Ronald Reagan gibi isimler vardı. We Didn't Start the Fire, Stormfront albümünden bir şarkıydı. Geçen hafta Fransızların ulusal kahramanı Jeanne d'Arc'ı Leonard Cohen'in sesinden dinlemiştik. Bu hafta ise 80'li yılların Manchester'ında çıkıyor karşımıza bu talihsiz genç kadın. Morrissey, kalp kırmanın sonradan nasıl acı verdiğini onu örnek vererek kendi ironik üslubuyla anlatıyor. Ve şimdi alevler burnuna doğru yükselirken Jeanne d'Arc'ın neler hissettiğini anlıyorum.

Sözlerinin ağırlığı ve müziğinin canlılığı arasında tezat olan bir örnekte Elvis Costello'dan Oliver's Army. Burada adı geçen Oliver, 1649'da İrlanda'yı ele geçiren komutan ve politikacı Oliver Cromwell. Kendisi de Kuzey İrlanda kökenli olan Costello, sözleri 1978'de Belfast'ı ziyaret ettikten sonra yazmış. Müziğinde ABBA etkileri hissedilen Oliver's Army, sanatçıya en büyük liste başarılarından birini getirmişti.

0: Elvis Costello'nun şarkısında Oliver Cromwell ile birlikte adı anılan bir diğer İngiliz politikacı da Winston Churchill'di. Churchill, İkinci Dünya Savaşı boyunca ve sonrasında Birleşik Krallığın Başbakanlığını yaptı, Soğuk Savaş'ın habercisi oldu. The Kinks'in başbakana başrol verdiği, içinde onun sözlerini kullandığı bir şarkı var. Mr. Churchill Says, Bay Churchill diyor ki,
1: Well, Miss

Bu şarkının yer aldığı The Kinks albümünde İngiliz tarihinden bir önemli karakter daha var. Her şeyin değişip dönüştüğü, 19. yüzyılın 64 yılında ülkesini yöneten, Britanya'yı güneş batmayan imparatorluk haline getiren, katı anlayışıyla gündelik hayatı kasvete boğan Kraliçe Victoria'dan söz ediyoruz. Ray Davies, ince bir hicivle bezenmiş sözlerinde ezilmiş insanların monarşiye duyduğu basit hayranlığı Victoria üzerinden anlatıyor.

Adını tarihe yazdırmış bir başka kadın. 18. yüzyıl Rus çariçesi 2. Katerina ya da diğer adıyla Büyük Katerina. Onu konu alan şarkı The Divine Comedy'den gelecek. Neil Hannon yazdığı sözleri şöyle açıklıyor. Bunu ünlü Rus çariçesinin hayatı ve dönemine dair oldukça hatalı bir anlatım ya da aptalca bir aşk şarkısı olarak okumakta özgürsünüz. İkisi de olabilir. Seçim sizin. The Divine Comedy ve Catherine the Great.

Tarihi şahsiyetler arasındaki müzikli gezimiz devam ediyor. Geçen hafta Napolyon Bonaparte'tan Waterloo Savaşı'ndan bahseden şarkılar çalmıştık. Onlara bir yenisini ekleyelim. Bu kez Napolyon Bellerophon'da. Bellerophon, Waterloo'dan sonra Fransız komutanın teslim olduğu ve sürgüne gönderildiği İngiliz gemisi. Beyrut bu yenilgiyi bir aşk hikayesine uyarlamış. Napolyon on Bellerophon, grubun 2007'de çıkan, sözleri pek anlaşılmayan şarkısı.

Napolyon Bonaparte'ın milyonlar üzerindeki etkisi popüler kültürde devam ediyor. Yönetmenliğini Ridley Scott'ın üstlendiği 2023 yapımı Epik Savaş filmi bunun son örneklerinden. İmparatorun yükselişini, savaşlarını ve eşi Josephine ile olan ilişkisini anlatan filmin başrolünde Joaquin Phoenix'i izledik. Filmin müziklerini ise İngiliz kompozitör Martin Phipps yaptı. Albümün açılış şarkısı Napolyon'un Piyanosu adını taşıyor ve şimdi radyonuzda.

0: Amerika'nın adını İtalyan keşif ve kartograf Amerigo Vespucci'den aldığını biliriz. Kolomb coğrafyayı keşfeder ama tanıyamaz. Vespucci ise bunun yeni bir kıta olduğunu anlar ve ondan Yeni Dünya adıyla söz eden ilk kişi olur. Artık dünya geri dönüşsüz şekilde değişmiştir. Patti Smith'in tam olarak bu hikayeyi anlatan bir şarkısı var. Smith yazdığı sözleri keşiflerin büyük kibrinin ve heyecanının şekil verdiğini söylüyor. Sanatçının kaos ve güzelliklerle dolu karmaşık dünyamızın bir yansıması diye tarif ettiği Banga albümünün açılışında yer alıyor. Amerigo.
1: We were going to see the world. In this land, we placed baptismal fonts. And an infinite number were baptized. And they called us Karabi, which means men of great wisdom.

0: the new world.
1: Madem Amerika'ya geldik, yakın tarihin çok etkili, aynı yıllarda yaşamış, dayanışmış ve sonunda aynı kaderi paylaşmış iki ismine de kulak verelim birer şarkıda. İlki arkadaş kaybı hakkında geleneksel bir folk ezgisi ama biz bu şarkının otantik halini değil, The Byrds tarafından yeni sözlerle yeniden yorumlanmış halini dinleteceğiz size. Grup üyeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. Başkanı John Fitzgerald Kennedy 1963'te uğradığı suikastle öldürülünce olayı ve başkanı anlatan yeni sözlerle kaydetmişler bu ezgiyi. Dinliyoruz. He was a friend of mine.

0: Yıl 1968, yine Amerika Birleşik Devletleri'ndeyiz. Bu kez Sivil Haklar Hareketi'nin lideri, ayrımcılık karşısında şiddetsizliği savunan aktivist, siyaset filozofu Martin Luther King, Memphis'te suikasta kurban gidiyor. Bu vahim olaydan 3 gün sonra New York'ta sahneye çıkan Nina Simone, o gecenin tüm programını King'in anısına adıyor ve az sonra duyacağınız şarkıyı da o gece ilk kez söylüyor. Why the King of Love is Dead. Bahsettiğimiz tarihi gecede yapılan kayıttan dinletiyoruz.
1: Of course, this whole program is dedicated to the memory of Dr. Martin Luther King. You know that.

Listemizin sonunda Debussy esintileri taşıyan bir Tori Amos şarkısı var. Sözlerinde kadınlara her zaman öncelik veren Amos, bu kez Çarevna Anastasia Romanov'u başrole taşıyor. Anastasia, son Rus çarı 2. Nikolay ve Çariçi Aleksandra'nın küçük kızları. 17 yıl süren hayatı 1918'de ailesinin geri kalanıyla birlikte bir infaz mangası tarafından sona erdiriliyor. Genç kız 100 yıl sonra Tori Amos'un piyanosu ve sesiyle dile geliyor. Yes Anastasia, Under the Pink albümü.

Geçmişin derinliklerinde, savaşlarda, saraylarda, uzun yollarda dünyayı değiştiren tarihi kişiliklere yer verdik. Bıraktıkları iyi ya da kötü tüm izler dünyanın dört yanında ve bugün de duyduğunuz gibi şarkılarda. Esin Yolçunar, Ebru Erkekli. Haftaya yeni bir sözün ve başka seslerin peşine düşeceğiz. Buluşana kadar hoşçakalın.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyicileri, ben Şefika Kutluer. Bir Ankara Radyosu yapımı olan Duyguların Müziği isimli programımda yine birlikteyiz. Bugün İspanya'nın büyüleyici müzik dünyasında gezinmeyi sürdürürken, sizlere klasik gitarın en önemli isimlerinden biri olan Francisco Tárrega'nın eserlerinden seçkiler sunmaya devam edeceğim. İspanyol besteci ve virtüöz gitarist Francisco Tárrega, 21 Kasım 1852'de Villarreal Castellón'da dünyaya geldi. 15 Aralık 1909'da Barcelona'da sonsuzluğa uğurlandı. Klasik gitarın babası olarak anılan Tárrega, yalnızca yaşadığı dönemin değil tüm zamanların en etkili gitarist ve bestecilerinden biri olarak kabul edilir. Aynı zamanda yeni İspanyol gitar ekolü denen ekolün de kurucusudur. Madrid Kraliyet Konservatuarı'nda solfej, piyano ve armoni eğitimi aldı. Konservatuardaki hocaları onun gitara olan olağanüstü yeteneğini fark ederek bu alana yoğunlaşmasını teşvik ettiler. Francisco Tárrega'nın yaşamı sanatına duyduğu tutku ve gitara adanmışlığıyla şekillenmiştir. Çocuk yaşlarda görme yetisini kısmen kaybetmesine rağmen müziğe olan bağlılığından hiç vazgeçmemiş, Avrupa'nın birçok kentinde konserler vererek gitar sanatının saygınlığını artırmıştır. Günümüzde hala dünyanın dört bir yanında seslendirilen eserleriyle klasik gitar repertuarının temel taşlarından biri olarak kabul edilmektedir. Bugün programımızda İspanyol romantizminin zarif temsilcilerinden Francisco Tárrega'nın gitar için bestelediği eserleri gitarist Giulio Tampalini'nin yorumu ile dinleyeceğiz. Önce Francisco Tárrega'nın 10 prelüdünü dinliyoruz. Gitarist Giulio Tampalini yorumluyor.

Şimdi sırada Francisco Tarrega'nın re majör 1. ve 2. prelüdünü, la minör, sol majör ve do majör prelütleri ile Lagrima, Endeha ve Oremus isimli eserleri var. Gitarist Giulio Tampolini'nin yorumuyla dinliyoruz.

0: Francisco Tárrega'nın gitar için bestelediği eserleri dinlemeye devam ediyoruz.
1: TRT Radyo 3.
0: Şimdi sırada La minör, Re majör ve La majör prelütleri, Minuet, Kramer ve Sueno Tremolo isimli eserleri var. Gitarist Giulio Tampalini'nin yorumu ile dinliyoruz.

Francisco Tárrega'nın gitar için bestelediği eserlerden şimdi dinleyeceklerimiz sırasıyla Sonatina de Allard, Velocidad, La Mariposa, Emile Prudent, Estudio sobre un fragmento de Schumann ve Paganini'nin Venedik Karnavalı varyasyonlarını gitarist Giulio Tampalini'nin yorumu ile dinliyoruz.

Biraz önce dinlediğimiz Tarrega'nın Paganini'nin Venedik Karnavalı varyasyonlarını bugün son olarak benim 2000 yılında Slovakya'da Slovak Filarmoni Orkestrası eşliğinde kaydettiğim Fantasies isimli albümümden dinleyeceğiz. Şef Bistrich Rezuha'nın yönetimindeki Slovak Filarmoni Orkestrası eşliğinde benim yorumumla Paganini'nin Venedik Karnavalı varyasyonlarını dinliyoruz.

0: Bugün İspanyol besteci Francisco Tárrega'nın gitar için bestelediği eserlerden sizin için seçtiklerimi, gitarist Giulio Tampalini'nin yorumuyla ve Paganini'nin Venedik Karnavalı varyasyonlarını Slovak Filarmoni Orkestrası eşliğinde benim yorumumla dinledik.
1: TRT Radyo 3.
0: Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Teknik yapımda Necmiye Şahin.

0: Armonik Tınılar. Programı hazırlayan Mehmet Altun.
1: Mutlu haftalar sevgili dinleyiciler. TRT İzmir Radyo stüdyolarından Radyo 3'te müziğin sadece duyulmadığı, yeniden vücut bulduğu armonik tınılar yolculuğundayız. Bugün 19. yüzyıl Avrupa'sında Gustav Mahler'in tını izlerini süreceğiz. Müzik tarihinin derinliklerinde Gustav Mahler kendine özgü sesiyle öne çıkan büyük bir besteci olarak yer alır. Onun yaşam öyküsü müziğin yalnızca duyulan değil hissedilen bir anlatı olduğunu gösterir. 1860 yılında Kaliste yakınlarında dünyaya gelen Mahler çocuk yaşlarda piyanoyla tanışır ve notaların içinde kendine ait bir dünya kurar. Çevresinde duyduğu sesler, doğanın ritmi ve yaşamın farklı renkleri onun hayal gücünü besler. Müzik onun için yalnızca bir sanat değil, duygularını ve düşüncelerini ifade ettiği özel bir dil haline gelir. Mahler'in besteciliğinde senfoni özel bir yer tutar. O, senfoniyi yalnızca teknik bir müzik formu olarak görmez. Ona göre her senfoni, insan yaşamını anlatan büyük bir hikayedir. Bu hikayede sevinç de vardır, hüzün de. Umut da vardır, kaygı da. Dinleyici onun müziğinde kimi zaman bir ormanın sessizliğini, kimi zaman uzaklardan gelen bir halk ezgisini, kimi zaman da güçlü bir yürüyüşün kararlı adımlarını duyar. Bu yaklaşımın erken ve belirgin örneklerinden birisi Titan yani birinci senfoni olur. Klasik senfoni formuna dışarıdan bakıldığında bağlı görünür ancak içerik bakımından bir yaşam döngüsü anlatısı kurar. Doğa temaları ilk bölümde baskın bir yer tutar. Kuş çağrışımları, av borusu benzeri motifler ve açık hava hissi veren melodik yapılar kullanılır. Bu bölüm bir başlangıçtan çok bir uyanış atmosferi oluşturur. İkinci bölümde Mahler halk dansı ritimlerine yönelir. Landler geleneğinden gelen yapı senfoniye gündelik yaşamın izlerini taşır. Ancak bu ritimler saf bir neşe üretmez. İçlerinde sürekli bir gerilim barındırır. Üçüncü bölümde bilinen bir çocuk melodisini kullanır. Kardeş Jack teması minör ton ve ağır orkestrasyonla yeniden düzenlenir. Bu tercih masum bir melodinin karanlık bir bağlam içinde yeniden anlam kazanmasını sağlar. Bu bölüm onun müzik anlayışındaki ironik yaklaşımı açık biçimde gösterir. Final bölümünde senfoni büyük bir dramatik yoğunluğa ulaşır. Orkestra genişler, dinamikler yükselir ve müzik sürekli bir gerilim hattı üzerinde ilerler. Bu bölüm Mahler'in müzik dilinde sıkça görülen varoluşsal çatışma fikrini yansıtır. Armonik Tınılar tanı yolculuğumuz Gustav Mahler tanılarıyla başlıyor. Bestecinin Titan ismiyle bilinen Re Majör 1. Senfonisini Tokyo Kosei Nefesli Çalgılar Orkestrası yorumuyla dinliyoruz.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Çalgı Serüveni.
1: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'ne hoş geldiniz. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Mehmet Bahar, spikeriniz ben Gökhan Özer. Farklı çalgılar için yazılmış konçertolar, sonatlar ve solo eserleri sizlerle buluşturduğumuz programımızın bu bölümünde piyano, fagot ve violonsel için yazılmış eserlerden örnekler sunacağız, bilgiler paylaşacağız. İrlandalı piyanist ve besteci John Field, 7 numaralı piyano konçertosunu 1832 yılında tamamlar. Besteci ilk bölümü 1822'de yazmaya başlamış, 10 yıl boyunca eser son şeklini alana kadar da sürekli düzenlemeler yapılmıştır. Schumann'ın da övgüsünü kazanan konçerto 2 bölümden oluşur. Şimdi John Field'ın 7 numaralı Do minör piyano konçertosunun ilk bölümü olan Allegro Moderato'yu dinleyeceksiniz. Solist Benjamin Frith'e David Haslam yönetimindeki Northern Sinfoni Orkestrası eşlik ediyor.

John Field'ın 7 numaralı Do minör piyano konçertosunun ilk bölümü olan Allegro Moderato'yu dinlediniz. 1750-1792 yılları arasında yaşayan romantik dönem bestecisi Antonio Rosetti, Prens Kraft Ernst'in yönetim altında çalışırken bestelediği fagot konçertolarıyla büyük başarılar elde etmiştir. Bu dönemde yazdığı si bemol majör tonundaki konçertosu 3 bölümden oluşur. İlk bölüm ışıltılıdır ve solistin hızlı pasajları ön plandadır. İkinci bölüm romantik ve şarkılı melodiler sunar. Üçüncü bölümse rondo formundadır. Şimdi Antonio Rosetti'nin si bemol majör fagot konçertosunu dinleyeceksiniz. Solist Albrecht Holder'e Nicola Paske yönetimindeki New Brandenburg Flerman Orkestrası eşlik ediyor. İlk bölüm Allegro Spiritoso, ikinci bölüm Romans Adagio, üçüncü bölüm Rondo Allegretto.

Sevgili dinleyicilerimiz, Antonio Rosetti'nin Si bemol majör fagot konçertosunu dinlediniz. Alman besteci Ferdinand Ries, do minör tonunda violonsel sonatını 1799 yılında henüz 15 yaşındayken tamamlar. Eser, zamanından daha ileriye dönük bir uyum, etkileyici bir doku, kavrayış, melodik yaratıcılık ve genel bir drama duygusu sunar. Şimdi Ferdinand Ries'in do minör violonsel sonatının ilk bölümü olan Grave Allegro'yu ve ikinci bölümü olan Adagio'yu Martin Rummel ve Stefan Streusing'in yorumuyla dinleyeceksiniz.

0: Ferdinand Ries'in Do minör violonsel sonatının ilk bölümü olan Grave Allegro'yu ve ikinci bölümü olan Adagio'yu dinlediniz. Sevgili dinleyenlerimiz, bu hafta sizlere piyano, fagot ve violonsel için yazılmış eserlerden örnekler sunduk, bilgiler paylaştık. İstanbul Radyosu yapımı Çalgı Serüveni'nin bu haftalık sonuna geldik. Programı hazırlayan Burcu Alkaya, teknik yapımda Mehmet Bahar, spikeriniz ben Gökhan Özer. Keyifli günler diliyoruz. Bir sonraki hafta buluşuncaya dek hoşça kalın.
1: Çalgı Serüveni.

Kitaplığımdaki müzik. Merhaba. Cümleleri müziğe dönüştüren programınız başlıyor. Kitaplığımdaki müziği hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöv, değerli dinleyenlerimizi selamlıyorum. Bugün sulardan bahsedeceğiz. Ama durgun değil, akan sulardan. Bölüm adımız Akan Sular. Alıntımızsa büyük yazarımız Yaşar Kemal'in anıtsal eseri İnce Mehmet'in 4. cildinden olacak. Seyhan'ın anası Zamantı suyudur. Kaynağını uzun yayladan alır, uzun bir düzlükten geçtikten sonra Toroslara varır. Orada çakmak taşından kayalara çarpar. Mor, sert kayalardır bunlar. Zamantı kayalarda köpürür, derin koyaklara düşer. Çok aşağılardan toprağı oyarak baş döndürücü bir hızla akar. Gene önüne kayalar çıkar, kayaları aşamayınca toprağı deler, yerin dibine girer. Uzun bir süre yer üstünde gözükmez. Sonra birden yukarı fışkırır. Kitaplığımızdan süzülen bu satırlar usulca çok iyi bildiğimiz bir melodiye dönüşüyor. Güzel Rumeli türküsü Dere Geliyor Dere'yi 5 değerli brass sanatçımızdan oluşan Golden Horn Brass topluluğundan dinleyeceğiz. Golden Horn Brass, kornoda Begüm Gökmen, trompetlerde Julian ve Renato Lupu, tuba'da Sinan Şirin ve trombonda Emre Berbergil'den oluşuyor. Şimdi Dere Geliyor Dere türküsünün topluluk için özel olarak yapılan düzenlemesini Golden Horn Brass'ın 2017 yılında yayınlanan albümleri GBH1'den dinliyoruz.

Annemesini dinledik. Yine aynı topluluktan bir de Karadeniz türküsü dinleyelim. Karadeniz'in o her yerden fışkıran pınarları, kimi zaman tatlı tatlı, kimi zaman çağlayarak akan dereleri, akarsuları onuruna Çay Elinden Öteye isimli güzel Rize türküsünün Golden Horn Brass topluluğu için yapılmış olan düzenlemesi geliyor radyolarınıza.

Golden Horn Brass topluluğundan Çay Elinden Öteye türküsünün düzenlemesini dinledik. Kitaplığımdaki müzikte Akan Sular başlıklı bölümdesiniz. Akan sular sürekli bir hareketin göstergesidir. Bu konuyla ilgili en eski ve önemli metafor Efes'te yaşamış olan antik dönem filozofu Herakleitos'a atfedilir. Herakleitos'un aynı nehirde iki kez yıkanılmaz sözü iki temel gerçeği vurgular. Nehir değişir çünkü su sürekli akar. Akan sular tıpkı zaman gibidir. Giden su bir daha aynı noktaya geri gelmez.

Akan su durmadan değişen, sürekli hareket eden bir düzenektir. Evrenin temel kuralı da budur. Sürekli değişim, sürekli hareket. İşte aradan geçen yüzyıllara rağmen hala dünyanın en ünlü keman virtüözlerinden biri olmaya devam eden Niccolo Paganini'nin ünlü eseri Moto Perpetuo, sürekli hareket, isminden de anlaşılacağı üzere ara verilmeden çalınan, birbirini takip eden notalardan oluşan bir eserdir. Yüksek bir konsantrasyon ve virtüözite becerisi gerektiren eser, keman repertuarının en önemli ve en zor eserlerinden biridir. Şimdi Paganini'nin 11 opus numaralı solo keman için Moto Perpetuo isimli eserinin ünlü keman virtüözü Fritz Kreisler tarafından yapılmış olan keman piyano uyarlamasını keman sanatçısı Philippe Pecchia ve piyanist Dimitri Kogan'ın yorumuyla dinleyelim.

Keman sanatçısı Filippo Kant ve piyanist Dimitri Kogan'ın yorumuyla Paganini'nin Moto Perpetuo isimli eserini dinledik. Geçen zaman metaforuna yine döneceğiz ama şimdi iki farklı coğrafyadan, iki farklı zamandan, iki bestecinin nehirleri anlattığı iki güzel eseri dinletmek istiyorum sizlere. İlk bestecimiz 1937 doğumlu ABD'li besteci Philip Glass. Brezilya'da bir dans topluluğu için sipariş edilen bestesi Aguas de Amazonia, Amazon'un suları ismini taşıyor. 9 bölümlük eserin her bir bölümü Amazon nehrini besleyen nehirlerden birine ithaf edilmiş. Glass bu eserinde Uakti isimli müzik topluluğu ile birlikte çalışmış. Bu Brezilyalı topluluk kendi yaptıkları çok özel enstrümanları kullanarak müzik yapıyor. Uakti'nin kelime anlamı ise oldukça şaşırtıcı. Amazon ormanlarında yaşadığına inanılan efsanevi bir varlığın adı Uakti. Vücudunda boşluklar olduğu ve ormanda koşarken rüzgarın içinden geçmesiyle muhteşem sesler çıkarttığı düşünülüyor bu efsanevi varlığın. İsimlerine uygun olarak Uakti topluluğu da farklı materyallerden müzik aletleri yapıyor, müziklerini de bu gerçek anlamda eşsiz enstrümanlarıyla seslendiriyorlar. Biz bugün Uakti topluluğu ve Philip Glass'tan Negro Nehri için yazdıkları eseri dinleyeceğiz birlikte.

Philip Glass'ın Amazon'un Suları isimli eserinden Negro Nehri adını taşıyan bölümdü radyolarınıza gelen Uakti Müzik Topluluğu seslendirdi. Nehirler hakkındaki eserini dinleyeceğimiz diğer besteci ise Bedřich Smetana. Çek müziğinin kurucusu olarak kabul edilen Smetana, 1824-84 yılları arasında yaşamış. Bestecinin Mavlast, Vatanım isimli senfonik şiirinin en bilinen bölümlerinden biri Moldova Nehri'ne adadığı bölümdür kuşkusuz ki. Buyurun Smetana'nın Mavlast başlıklı senfonik şiirinin Moldova isimli ikinci bölümünü Macar orkestra şefi Ferenc Fricay yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası'nın yorumuyla dinleyelim.

Smetana'nın Mavlast başlıklı senfonik şiirinin Moldau isimli ikinci bölümünü dinledik. Macar orkestra şefi Ferenc Fricay yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Kitaplığımdaki müzikte Akan Sular başlıklı bölüm devam ediyor. Açılışta Yaşar Kemal'in İnce Mehmet serisinin dördüncü kitabından bir alıntı yapmıştık hatırlarsınız. 1955 yılında yayınlanmaya başlayan serinin son kitabı 1987 yılında yayınlanmış. Eserleri Yapı Kredi Yayınları basmış. O dönemde Yapı Kredi Yayın Evi'nin yönetim kurulu başkanı olan değerli aydınımız Selçuk Altun'un aktardığı bir anekdota göre Yaşar Kemal, İnce Mehmet serisinin içinde en çok dördüncü kitabı yazarken zevklenmiştim demiştir. Çünkü sürekli Çaykovski dinlemiştim. Bu özel anıya ithafen Çaykovski'nin nehirler ile ilgili bir eseri olup olmadığını araştırdım. Bugünkü program içeriğimize en uygun Opus 37 Mevsimler ismini taşıyan solo piyano süitinin 6. bölümü olan Bar Korolü buldum. Bu çok ünlü bölüm ayrıca hoş bir tesadüfle 6. ay olan Haziran ayını da temsil eder. İçinde bulunduğumuz Haziran ayını nehirde ağır ağır sallanan gondolların müziği olan Bar Korolü ile betimlemiş Çaykovski. Biz bugün eserin cello piyano uyarlamasını dinleyeceğiz birlikte. Cellist Andreas Diaz ve piyanist Samuel Sander seslendiriyorlar.

Çaykovski'nin Mevsimler Suite'inden 6. bölüm olan Barkarol geldi radyolarınıza. Çelist Andreas Diaz ve piyanist Samuel Sanders seslendirdiler. Biraz hareketlenelim. Birleşik Amerika'yı uzun yıllar boyunca bitap düşüren iç savaştan kalan bir savaş karşıtı şarkı gelecek şimdi radyolarınıza. Down by the Riverside, Nehrin Kenarında isimli şarkının sözleri, yükümü bırakacağım nehir kenarına ve artık savaş için çalışmayacağım diyor. Ama biz bugün bu çok eski şarkıyı sözleri olmadan Dirty Dozen Brass Band yorumuyla dinleyeceğiz radyolarınızda. Down by the Riverside.

Dirty Dozen Brass Band seslendirdi. Down by the Riverside dedi radyolarınıza gelen çalışma. Kitaplığımdaki müzikte Akan Sular isimli bölümdesiniz. Paganini'nin Moto Perpetuo isimli eserinden bahsettik az önce. Sürekli hareket, akan suların, geçen zamanın, bir daha geri gelmeyecek olanın simgesidir. O nedenle simgeler dilinde akarsular, zaman ve yaşam döngüsünün yanında zihinde durmadan akan düşünceleri ve duyguları da temsil eder. Eseri bir de orkestra düzenlemesiyle dinleyelim. Paganini'nin orijinali solo keman için olan eseri Moto Perpetuo'yu Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Paganini'nin eseri Moto Perpetuo geldi radyolarınıza. Eserin senfonik orkestra için düzenlemesini Seiji Ozawa yönetimindeki Boston Senfoni Orkestrası'nın yorumuyla dinlediniz. Akan sular, bitmeyen hareket. Tıpkı zamanın geçişi gibi. Herman Hofeld'in ölümsüz eserini Anne Murray seslendiriyor. As Time Goes By.

As Time Goes By. Kanadalı bol ödüllü şarkıcı Anne Murray'nin sesinden dinledik bu ölümsüz melodiyi. Aynı konu Jerry Buck ve Sheldon Harnick'in ünlü müzikali Damdaki Kemancı'da da işlenir. Zamanın geçişi, çocukların büyümesi, tıpkı akan bir nehrin suları gibi akan hayat. Sunrise, sunset gelecek radyolarınıza. Güneş doğar, güneş batar, akar yıllar. Bir mevsim ötekini izler, kah mutlu, kah acılı, geçer. Perry Como, Ray Charles Korosu ve Stüdyo Orkestrası eşliğinde seslendiriyor.

Sunrise Sunset, Perry Como, Ray Charles Korosu ve Stüdyo Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Böylece bir programın daha sonuna geldik. Kitaplığımdaki müziği sizler için hazırlayan ve sunan ben Hande Taban Erdöl, ses kayıtta Haldun Göktaş ve teknik yapımda Ramazan Özbay ile birlikte TRT İzmir Radyosu stüdyolarından siz değerli dinleyenlerimizi selamlıyoruz. Bugün Akan Sular idi bölüm başlığımız. Sadece sulardan değil, zamandan, hayattan, duygulardan da bahsettik. Ama kapanışı güzel bir nehir şarkısıyla yapalım. Henry Mancini'nin o güzel çalışması Moon River geliyor radyolarınıza. Mancini orkestrası ve korosuyla seslendiriyor. Haftaya buluşuncaya dek akışta kalın değerli dinleyenlerimiz.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: İyi günler, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2026'nın zirveyi oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdi. Kabine Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında 19 Haziran'da imzalanacak olan barış anlaşması ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler değerlendiriliyor. Kabinede 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'nin hazırlıkları da gözden geçirilecek. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşmaya varılmasının ardından açıklamalar peş peşe geliyor. ABD Başkanı Trump, pek çoğu petrol yüklü olan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan çıktığını kaydetti. ABD Başkan Yardımcısı Vance, anlaşmayla ilgili netleştirilmesi gereken ayrıntılar olduğunu söyledi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai de süreç kapsamında bölge ülkelerine ziyaretler gerçekleştirileceğini açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatın ardından sosyal medyada açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında varılan mutabakatı bölgemizde sulh ve sükunun hakim kılınması adına önemli bir gelişme olarak görüyor, memnuniyetle karşılıyorum dedi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki anlaşmaya rağmen Lübnan'ı vurmaya devam ediyor. İsrail saldırılarında Lübnan'ın güneyi başta olmak üzere birçok nokta hedef alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine Rusya'yı ziyaret edecek. Fidan, Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından da kabul edilecek. Ziyaret kapsamında Türkiye ve Rusya arasındaki ilişkiler ve bölgesel istikrar için atılacak adımlar ele alınacak. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ'nin açık satış kampanyası başladı. Kampanya çerçevesinde 64 ildeki yaklaşık 20 bin konut satışa sunuldu. Açık satış süresince ikametgah, gelir, ön başvuru veya kura şartı aranmıyor. Türk sanayisi güçlü üretimini sürdürüyor. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Nisan'da hem aylık hem de yıllık bazda yükseldi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz dedi. Verileri değerlendirir. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü davasının görülmesine devam ediliyor. İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 68'i tutuklu 414 sanığın yargılandığı davada ilk duruşmanın 50. oturumu yapılıyor. Duruşmaya tutuklu sanıkların savunmalarıyla devam ediliyor. Aralarında CHP'li belediye başkanlarının da bulunduğu 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 32. duruşma başladı. Davada sanıkların son savunmaları alınıyor. İzmir'de belediye çalışanları hak talepleri için bir kez daha iş bıraktı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İzdoğa, İzsu ve İzulaş'ta çalışan 4100 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinden uzlaşı çıkmadı. İş bırakan çalışanlar belediyeye yürüyüp taleplerini dile getirdi. Haberleri sunduk.
1: Cerebral.

Serebra. Beyin kırılmanıza hitap eden program. Dünden bugüne rock evrimi her pazartesi saat 17'de TRT Radyo 3'te.

Merhaba sevgili Radyo 3 dinleyenleri, ben Murat Ural. TRT Ankara Radyosu'nun beyin kıvrımlarınıza hitap eden programı Cerebra, bugün 1987 yılındaki yolculuğuna başlıyor. Az önce Bob Seger and the Silver Bullet Band'den dinlediğimiz Shakedown, bugünkü saatimizin açılış şarkısıydı. Beverly Hills Cop 2 filmi için hazırlanan ve Harold Faltermeyer'la Keith Forsey imzası taşıyan parça, Seger'in karakteristik vokalini daha modern ve elektronik bir prodüksiyon anlayışıyla buluşturdu. Şimdi ise Bee Gees'ten You Win Again geliyor, parça 1987 tarihli ESP albümünün çıkış parçası. Bee Gees'in 80'lerdeki büyük geri dönüşünü simgeliyor aynı zamanda şarkı. Barry, Robin ve Morris Gibb'in kusursuz vokal örgüsüyle You Win Again, Bee Gees'in değişen pop dünyasına hala hükmedebildiğinin güçlü bir kanıtı olarak kabul edilir.

1987'nin en dikkat çekici albümlerinden Tango in the Night'ta yer alan Big Love radyolarınızdaydı. Albümün açılışını yapan ve albümden yayımlanan ilk single olan parça Fleetwood Mac'in 80'lerdeki geri dönüşünün habercisiydi aynı zamanda. Şarkı Amerika'da Billboard Hot 100 listesinde 5 numaraya kadar yükselirken İngiltere'de de ilk 10'a girmeyi başarmıştı. Lindsey Buckingham'ın yazıp şekillendirdiği bu sıra dışı şarkıyı Pet Shop Boys'un Actually albümünden Rent'le takip ediyoruz. Neil Tennant'ın sakin vokali, Zarif Synthesizer düzenlemeleriyle birleşirken ikilinin pop müziğe getirdiği sofistike yaklaşımı da bir kez daha hatırlatıyor bizlere.

Avustralyalı grup In Excess'in dünya çapındaki çıkışını simgeleyen Kick albümünden dinledik Guns in the Sky. Michael Hutchence'ın karizmatik vokali ve grubun

funk, rock ve dans ritimlerini bir araya getiren yaklaşımı albümün karakterini belirleyen temel unsurlardı. Soğuk Savaş'ın son yıllarında silahlanma yarışını ve uzayın askeri amaçlarla kullanılmasına yönelik tartışmaları konu alan eleştirel bir metin üzerine kurulmuş bu özel parçadan sonra yine aynı albümden Mediate'le devam ediyoruz. Minimal ritim yapısı, konuşur gibi ilerleyen vokalleri ve neredeyse hipnotik akışıyla parça, Kick albümünün deneysel yönünü ortaya koyan çalışmalardan biri olarak öne çıkıyor.

Def Leppard'dan Love Bites bizlerleydi az önce. Grubun 1987 tarihli efsane albümü Hysteria'dan geldi parça. Def Leppard'ın hard rock köklerini daha melodik bir anlatımla buluşturdu ve özellikle Joe Elliott'ın duygusal vokal performansıyla dikkat çekti. İlk dinleyişte klasik bir aşk baladı gibi görünse de şarkının sözlerinde romantizmden çok kıskançlık, güvensizlik ve duygusal çatışmalar ön plandaydı. Yaklaşık 4 yıllık bir çalışmanın ürünü olan Hysteria albümü Def Leppard'ı arena rock'ın zirvesine taşımıştı 1987'de. O halde şimdi bu efsane albümden bir şarkı daha dinleyelim ve albümü adını veren Hysteria ile devam edelim. Şarkı albümden yayımlanan single'lardan biri olarak başarı kazanmış ve Def Leppard'ın Amerika'daki ilk Billboard Top 10 hitlerinden biri olmuştu.

Biraz blues ve sokak grubu taşıyan bir Amerikan rock klasiğine kulak verdik. Aerosmith seslendirdi Ragdoll. Grubun 1987 tarihli Permanent Vacation albümünde yer alır parça. 1988'de de albümün son single olarak yayınlanmıştır. Aerosmith'in 80'lerdeki yeniden yükselişinin simgelerinden biri olan Ragdoll'dan sonra metal dünyasının epik cephesine geçiyoruz. Manowar'dan Blow Your Speakers geliyor şimdi. Grubun yüksek sesli, gösterişli ve marş havasındaki sound'u 80'lerin metal kültürünün karakteristik örneklerinden birini temsil ediyor.

Metalin farklı yüzlerini keşfetmeye devam ederken Avrupa'nın yükselen güçlerinden biri kulaklarımızdaydı az önce. Running Wild'dan dinledik Under Jolly Roger. Korsan temalarını heavy metal dünyasına taşıyan ilk önemli çalışmalardan biri kabul edilen parça, Alman metal sahnesinin yaratıcılık anlamında ne kadar geniş bir yelpazeye sahip olduğunu gösterdi bizlere. Rolf Kasparek'in liderliğinde şekillenen grup ilerleyen yıllarda power metal ve epic metal üzerinde önemli etkiler bırakacaktı diyerek bugünün kapanış şarkısına geçelim sevgili Radyo 3 dinleyenleri. Bugün finalimizi Overkill'in Taken Over albümünden Deny the Cross'la gerçekleştiriyoruz. Metallica, Megadeth ve Anthrax gibi isimlerin gölgesinde kalsa da Overkill, Amerikan thrash metalinin en karakteristik örneklerinden birini ortaya koyuyor ve türün en istikrarlı ve en üretken gruplarından biri olarak kendi kimliğini korumayı başarıyor. Evet, bu güçlü finalin yankıları arasında bir programımızın daha sonuna gelmiş oluyoruz ve haftaya da aynı gün ve aynı saatte TRT Radyo 3'te beyin kıvrımlarınıza hitap eden program Cerebrak'ta buluşmak üzere. Teknik yapımda Necmiye Şahin, programı hazırlayan ve sunan ben Murat Vural. Bir sonraki yayına kadar şimdilik hoşçakalın diyoruz.

0: Dünden bugüne rock evrimi her pazartesi saat 17'de TRT Radyo 3'te.
1: Modern metalin teknik ve dinamik yüzü Cent, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarında ileri frekans programıyla hayat buluyor. Poliritmik yapılar ve atmosferik dokularla zenginleşen türün en güçlü örnekleri tek frekansta buluşuyor. Arzu Şeran'ın hazırladığı ileri frekans programı her cuma saat 17.05'te TRT Radyo 3'te.

sizlerle. Açılış Avusturya'da. Geçen ay Viyana'da 70. Eurovision şarkı yarışmasında konuk olarak sahne alan elektro swing müzik yıldızı Parov Stelar. Yeni liste adayı tekli, gotik, melankolik ve mistik atmosferli Black Lilies. Pop Duo.

Çok, Avusturya'dan İngiltere'ye. Elektronik dans müzik yapan DJ Jonas Blue. Çalıştığı isimler arasında Rita Ora, Ava Max, Zoe Bees ve Ray gibi yıldızlar var. Son tekli yeni makyajıyla yayınladığı Afrika'nın altın sesi Malili Salif Keita klasik.

Pop Durak ekibi olarak 11 Haziran'da başlayan Amerika, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde 19 Temmuz'da son bulacak 2026 FIFA Dünya Kupası'nda A-Milli Futbol takımımıza başarılar diliyoruz. İşte turnuvanın resmi şarkısı Die Die. Radyolarınızda Shakira ve Burna Boy.

Shakira ve Burna Boy'un ardından Senegal asıllı Amerikalı şarkıcı Akon buradaydı. Bu yıl Nisan'da yayınlanan Beautiful Day albümünden Afro House müzik yapan DJ Ocek destekli Kekalor dinledik. Pop durakta Rota Norwich. Müzik çalışmalarına lise yıllarında başlayan üçlü The Bausa. Ülkelerinde 3 numaraya ulaşan tekli Magnetic.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak'ta İngiliz yıldız Olivia Dean'in Brit ödüllü albümü The Art of Loving'in hit şarkısı So Easy to Fall in Love. Ancak bu kez Romantic özel düzenlemesiyle. Az sonra Dara'yla Bulgaristan'dayız.

16 Mayıs gecesi Avusturya'nın başkenti Viyana'da Eurovision şarkı yarışmasının finalinde ülkesi Bulgaristan'a zaferi getiren Dara ve Bangaranga dinledik. Balkanlarda dolaşmaia devam. Romanya'dayız. Laurentiu Tubet ve Olteanu Florin ortaklığı yeni proje Alevana. İlk tekli Summertime Love.

Romanya'da Alevana'nın listelerde yarıştığı en önemli rakiplerden Ina, yanında Norveçli DJ Matoma, 7 Mayıs'ta radyolarda çalınmaya başlayan tekli Dream Out Loud, Pop the Rock, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle.

2025 yılında Ordinary ile 30'u aşkın ülkede bir numara olan Alex Warren, yeni tekli ilk olarak Hollanda ve Belçika'da zirveye ulaşan Fever Dream. Eğer Pop Turak'ta kalırsanız az sonra geçen yıl yayınlanan ve beklendiği gibi listelerde bir numaraya demir atan Play albümünden bir numara tekli Azizem ve Ed Sheeran burada olacak ama önce Alex Warren.

Pop Durak bu kez İtalya'ya konuk oluyor. Şarkıcılığın yanında bir DJ olan Jovanotti. Geçen yıl Amemi Piace ile bir numara olan Alfa ile birlikte. Listelerde zirve adayı Bon Vento.

İtalya'da devam Grammy ödüllü yıldız Laura Pausini, Yo Canto Dos albümünden Ricky Martin cover'ı Living La Vida Loca. Hemen ardından Sal Da Vinci ve bu yılki Eurovision'da İtalya'ya beşinciliği getirdiği şarkısı

Pop Durak Dünya Turu Avustralya'da. Pop müziğin prensesi Kylie Minogue. 80 milyon adetle tüm zamanların en fazla albüm satan Avustralyalı kadın sanatçısı konumunda. Yeni tekli Lie Down.

Christopher ve Alexander Vandenhoff kardeşler Dubs, Kanada'ya geldik. Vokalde Nelly Furtado'nun olduğu yeni çalışma Torture of the Heart.

Pop, funk, reggae ve rock onun kariyeri boyunca denediği müzik türlerinden bazıları. Finalde İtalyan yıldız Loredana Bertè ilk kez 1980 yılında plak yaptığı In Alto Mare, ancak bu kez yeni mixiyle.

TRT Radyo 3'te Ziya Celaloğlu'nun hazırladığı Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da bebop tarzının tarihçesine yer verdiğimiz programlara devam ediyoruz. 3 hafta boyunca konuk edeceğimiz sanatçı Amerikalı tenor saksafoncu Joe Henderson. Ünlü müzisyeni 1968 yılında yayınlanan Tetragon albümünden The Beat Game

1937 Amerika doğumlu Joe Henderson'ı 1968 yılında yayınlanan Tetragon albümüyle dinliyoruz. Sıradaki parça Invitation. Tenor saksafonda yer alan Henderson'a piyanoda Dan Friedman, basta Ron Carter, davulda da Jack DeJohnette eşlik ediyor.

Ankara Radyosu yapımı Başka Yollar'da tenor saksafoncu Joe Henderson'ın Tetragon albümünü dinliyoruz. 1967-1968 kışında kaydedilen ve Eylül 1968

Joe Henderson'ı 1968 yılında yayınlanan Tetragon albümüyle dinliyoruz. Sıradaki parçalar First Trip ve I've Got You Under My Skin. Tenor saksafonda yer alan Henderson'a piyanoda Kenny Barron, basta Ron Carter, davulda da Louis Hayes eşlik ediyor.

Amerikalı tenor saksafoncu Joe Henderson'dan bu akşam çalacağımız ikinci albüm The Kicker. 1968 yılında yayınlanan çalışmayı Nardis ve Without a Song adlı parçalarla dinlemeye başlıyoruz. Tenor saksafonda yer alan Henderson bu albümü trompette Mike Lawrence, trombonda Graham Moncur, piyanoda Kenny Barron, basta Ron Carter, davulda da Louis Hayes ile birlikte kaydetmiş.

Joe Henderson'ın The Kicker albümü 10 Ağustos 1967'de kaydedilir ve Ocak 1968'de yayınlanır. Yapımcılığını Orrin Kipnielsen üstlendiği çalışmayı Chelsea Bridge ve Mojo adlı parçalarla son kez dinliyoruz.

0: Ankara Radyosu yapımı Başka Yollarda bu akşam 2001 yılında yaşamını yitiren Joe Henderson'ın Tetragon ve The Kicker albümlerini dinledik. 7 gün sonra yeniden buluşmak üzere programı hazırlayan Ziya Celaleroğlu, ses kayıtta Semahat Çallı, teknik yapımda Necmiye Şahin, ben Haluk Ertem, iyi akşamlar diliyoruz.
1: Başka Yollar.

Ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: İncelikler Atlası.
1: Hoş geldiniz. TRT Ankara Radyosu yapımı programımızda ülkeleri kültür, gelenek, adet ve görgü kuralları perspektifinden ele alıyor, dünyaya sundukları müzikal katkıları birlikte hatırlıyoruz. Toplumları köklerindeki zarafeti hatırlarken güncel yaşam adabındaki inceliklerine göz atarak tanıyoruz. Bugünkü durağımız Meksika. Ben Ceren Abdullah. İncelikler Atlası başlıyor.

90'lı yılların başında Marimar ve Rosalinda dizileriyle tanıdığımız bir zamanlar gündüz kuşağının yıldızıyla başladık. Telenovela olarak adlandırılan Meksika dizileri akımının öncü yüzlerinden biri olan ve aslında Meksika'nın çocuk yıldızlarından sayılan Thalia, bir dönem Türk izleyicisinin kaçırmadan seyrettiği dizilerin kahramanıydı. Zaman ve devir öyle değişti ki bugün Meksikalılar Türk dizilerini soluksuz izliyor. Hayatın ve dönemin bu değişkenliği kültürler arasındaki ilişkiyi kurarken yine ekranı ve müziği aracı kılıyor. 2000'li yıllarda Latin pop müziğin küresel yükselişiyle bu kez karşımıza uluslararası bir pop ikonu olarak çıkan Thalia'yı Amor La Mexicana ile dinledik. Şimdi ise Türk izleyicisinin Zenginler de Ağlar dizisiyle tanıdığı Veronica Castro'ya geçiyoruz. Bir başka telenovela karakteri kendisi. Ekranın ardından müzikle de yıllarca kendini ifade etmiş isimden dinleyeceğimiz parça Este Pedacito. Ardındansa Meksikalılar için yalnızca bir şarkıcı değil, ortak bir duygu ve kimlik alanı olan Selena Quintanilla gelecek. Tejano yani Texas kökenli Meksika Amerikan müzik geleneğini genç, sıcak ve samimi bir sesle geniş kitlelere taşımış bir isim. Ne yazık ki 1995 yılında henüz 23 yaşındayken trajik bir şekilde hayatını kaybeden Selena, Meksika ve Latin dünyasında bugün hala sevgiyle anılan zamansız bir hafıza olarak yerini koruyor. Puerto Rico kökenli Jennifer Lopez'in sanatçının hayatını beyaz perdede canlandırarak ona saygı duruşunda bulunduğu Selena filmi ise hem genç yıldızın mirasını onurlandırdı hem de Lopez'in parlamasına hatta Altın Küre ödüllerine aday gösterilmesine vesile oldu. Dinleyeceğimiz şarkısı Bidi Bidi Bom Bom.

kültürler ve toplumlar arasındaki benzerlikler ve tezatlıklar onlarla nasıl bir ilişki kuracağımızı ve iletişimimizi nasıl yöneteceğimizi de belirliyor. 130 milyonu aşan nüfusuyla Meksika, pek çok açıdan Türkiye ile benzer özellik ve alışkanlıklara sahip. Cömert ikramları, kalabalık aile yapıları ve paylaşımı merkeze alan yaşam biçimleriyle bu toplum misafirperverlikleri ve sıcakkanlılıklarıyla anılıyor tıpkı bizim gibi. Yaşlılara saygı ve hürmetin temel bir değer olduğu Meksika kültüründe bir arada olmanın tadı yalnızca çekirdek aileyle değil, akrabalar, arkadaşlar ve komşuluk ilişkileriyle de besleniyor. Zengin mutfağı, rengarenk aromalarla çeşitlenen sofraları, kıyafetlerinden aksesuarlarına, dekorasyondan mimariye kadar her alanda canlı ve sıcak bir estetik sunuyor. Bu kültürün en belirgin incelik ve nezaket kodlarından biri ise dolaylı reddediş. Yani hiçbir istek ya da ikram doğrudan hayır denilerek geri çevrilmiyor. Karşıdakini gücendirmek en çok çekindikleri şeylerden. Statü, makam ve hiyerarşi anlayışının merkezinde yalnızca yaşa değil, tecrübeye, yaşanmışlığa ve bilgiye duyulan saygı da yer alıyor. Bu yüzden Meksika kültüründe hürmet sadece yaş ve konumla sınırlı değil, ustalığa, emeğe ve aktarılan mirasa da yönelik. Usta çırak, ebeveyn çocuk çizgisiyle kuşaktan kuşağa taşınan bu anlayış, müzikte de kendine güçlü bir karşılık buluyor. Buna en güzel örneklerden biriyle devam edelim. 1950'lerden 2010'lara uzanan kariyeri boyunca ranchera ve mariachi müziğin en büyük temsilcilerinden biri olan Vicente Fernandez, 2021 yılında hayata veda etmiş olsa da Meksika kültüründe geleneğin ve saygının sesi olarak yaşamaya devam ediyor. Sanatçıyı Para Siempre ile dinleyeceğiz. 90'lardan bu yana hem geleneksel ranchera mariachi hem de Latin pop alanında üretim yapan oğlu Alejandro Fernandez ise bu güçlü mirası modern bir estetikle bugüne taşıyan, geleneği reddetmeden dönüştüren, yaşayan temsilcilerden biri. Bize eşlik edeceği şarkı Hasta que te conocí.

topraklarda müzik sadece eğlence için değil, yasın, hatırlamanın ve kolektif hafızanın da bir biçimi. Frida Kahlo, Meksika için yalnızca bir ressam değil, kimliğin, direnişin ve acının sanata dönüştüğü güçlü bir simge. Yaşadığı bedensel ve ruhsal kırılmaları saklamadan, hatta onlarla yüzleşerek üreten Frida Kahlo, Meksika'nın yerli köklerini, kadın olma halini ve bireysel acıyı evrensel bir dile taşıyan nadir figürlerden biri. 2002 yılında beyaz perdeye taşınan Frida filmi, Meksika turizmini de doğrudan canlandırdı. Salma Hayek'in hayat verdiği ressam artık yalnızca bir sanatçı değil, aynı zamanda ülkenin kültürel bir markası ve turizm simgesi haline geldi. Her fırsatta Meksikalı oluşundan gururla bahseden ve oyunculuğun yanında renkli kişiliğiyle de ilgi gören Hayek'in de filme ve ülkeye katkısı azımsanmayacak seviyede. Frida Kahlo'nun dünyasında sanat, süslemek için

için değil, hatırlamak, direnmek ve var olmak içindi. Bu yüzden onun hikayesi Meksika'nın Maya ve Aztek köklerinden gelen kadim kültürüyle, kolektif hafızasıyla ve kuşaktan kuşağa aktarılan anlatılarıyla iç içe geçer. La Llorona gibi bir ağıtın Frida filminde yer alması da tesadüf değildir. Bu şarkı tıpkı Frida'nın resimleri gibi kaybı, yas tutmayı ve kadının iç dünyasını görünür kılar. Filmin albümünde birden fazla yorumla yer alan bu parça, Meksika'nın hem geçmişini hem bugününü taşıyan, acıyı estetikle buluşturan güçlü bir kültürel anlatıya dönüşüyor. Lila Downs'un yorumuyla. Sanatçı Latin folk ve dünya müziği çizgisinde üreten, yerli dillerden, ritüellerden ve Meksika'nın çok katmanlı kültürel kimliğinden beslenen bir müzisyen olarak bu kadın anlatıları modern dünyaya taşıyan en güçlü seslerden biri. Tutku, acı, yas ve kaybı zarafetle harmanlayan bir icra. La Llorona ve Alcoba Atulla, Lila Downs sizinle.

sömürge dönemi etkilerinin ve modern gelişimin bir füzyonu gibi. Tradisyonel günler, festivaller, milli kutlamalar, toplumsal dayanışmayı, inancı, müziği ve ritüelleri bugün hala canlı tutuyor. Bunlardan en ilgi çekeni ise Ölüler Günü, kuşkusuz. Sadece ülkemizde değil, dünyanın pek çok yerinde de önce yadırganan, ancak zamanla alışılmış, hatta 2025 yılında Türkiye'de dahi sosyal etkinlik teması olarak yer almış bir kutlama ritüeli. Ölümün yasla değil, anmayla, renkle ve neşeyle ele alındığı bir gelenek. Meksika'da sevinç de, üzüntü de yüksek sesle yaşanır. Jestler, mimikler, kahkahalar ve hüzün açıktır. Duyguların şevkli ve tutkulu, hatta dramatik ifade şekilleri de bizim için tanıdık sayılabilecek unsurlar. Edebiyat, görsel sanatlar, mimari, sinema ve sahne sanatlarına ayrı başlıklar açamasak da müzik aracılığıyla Meksika kültürünün estetik dünyasını, toplumsal belleğini ve ifade biçimlerini bütünlüklü bir şekilde okumaya çalıştığımız İncelikler Atlası yine iki kadın sanatçı ile devam ediyor. Kültürel süreklilik müzikte de kuşaklar arası güçlü bir anlatı yaratıyor. Savella Vargas, Meksika'nın acıyı, yalnızlığı ve varoluşu yalın ama sarsıcı bir dille anlatan efsanevi seslerinden biri olarak ranchera ve bolero geleneğini duygusal bir manifesto haline getirmiş. Angela Aguilar ise, usta mariachi sanatçısı Pepe Aguilar'ın kızı olarak bu köklü müzikal mirası genç kuşağın sesiyle yeniden yorumlayan, geleneği modern zarafetle buluşturan çağdaş bir temsilci olarak karşımıza çıkıyor. Dinleyeceğimiz şarkılar Luz de Luna ve Toda Una Vida.

toplumdan bahsederken yemek ve ikram kültürüne değinmemek olmaz. Meksika mutfağında mısır, kakao ve aromatik tatlar yalnızca temel besinler değil, kültürel hafızanın da taşıyıcıları. Özellikle mısırdan yapılan geleneksel içecek atole, kakao ve kahve, paylaşımı ve sıcaklığı simgeleyen ikramlar. Birlikte yeme içme, sohbeti başlatan ve bağı güçlendiren sosyal bir ritüel olarak görülür Meksika'da. İçecekler de bu temasın en zarif araçlarından biri. Yemeğe büyükler başlamadan başlanmaz. Genç yaşlı ayrımı nettir. Büyüklerin sözü dinlenir, ustaya hürmet edilir. Zaman burada görecelidir. Randevulara geç kalmalar, öğle siestalarının uzunluğu ve yılın büyük bir bölümünü etkisi altına alan sıcağın rehavetinde akıp gider. Burada dakiklik bir öneri, esneklik bir kültürdür. Ve planlar hayatın doğal akışıyla uyumlu bir ritimde hafifçe eriyip birbirine karışır. Bir ortama girildiğinde ne kadar kalabalık olursa olsun herkesin tek tek selamlanması önemlidir. Bu gündelik hayat estetiği kadim anlatılarla birleşip zanaate de tesir eder. Folk art geleneğinde el yapımı seramiklerde, maskelerde ve canlı renklerle dokunan tekstillerde de kendini gösterir. Şimdi yine müzikle devam edelim. Eskiye sahip çıkarken yeniyi de kucaklayan Meksika'nın köklü kültürel zemininden beslenen Natalia Lafourcade, Latin folk ve alternatif çizgide Meksika'nın şiirsel ruhunu çağdaş bir dille anlatırken, Carmen Goet, geleneksel anlatıları modern bir yorumla buluşturan yeni nesil bir temsilci olarak karşımıza çıkıyor. Nunca es suficiente ve mi reher.

Radyo 3 burası, Türkiye Radyoları 3. programı. Meksika'da duyguların açık yaşanması, gücün sadece bedende değil, hissetme cesaretinde aranması, aileye ve özellikle anne figürüne verilen değer, geleneğin modernlikle iç içe geçmesi, bu kültürün en belirgin çizgilerini oluşturur. Şimdi ise zaman ve stiller arasında köprü kurmuş iki isim de sürüyor programımız. Juan Gabriel, onlarca yıl boyunca yüzlerce bestesiyle ranchera, balad ve Latin pop arasında köprü kurarak halkın iç dünyasını seslendiren bir söz yazarı ve yorumcu olarak bu duygusal hafızayı temsil ederken, Luis Miguel, bolero geleneğini yeniden popülerleştiren prodüksiyonları, yüksek vokal disiplini ve uluslararası sahne diliyle Meksika'nın dünyaya açılan rafine ve zamansız yüzünü simgeler. Biri kalbin, diğeri temsilin sesidir. Önce Miguel'e kulak vereceğiz, Culpable. Ardından Juan Gabriel, Hasta que te conocí.

Programımızı Meksika müziğinin en güçlü temsilcilerinden, aynı zamanda dünyaya mal olmuş isimlerinden biriyle bitiriyoruz. Carlos Santana ile. Mariachi müzisyeni bir babanın oğlu olarak büyüyen Santana, Meksika halk müziğinin ritim, melodi ve yoğunluğunu Afro-Karayip ve Latin perküsyonlarıyla blues kökenli ama ruhsal ve mistik gitar diliyle sahneye taşıyor. Sizinle paylaşacağımız şarkısı ise yine bir Meksikalı sanatçı ve grupla yaptığı bir işbirliği. 2000 yılına ait Supernatural albümünde Mana grubuyla birlikte kaydettiği Corazón Espinado, Meksika köklerini modern Latin rock'la buluşturan simgesel bir dil sunuyor. Albüm 9 dalda Grammy kazanarak bir rekor kırmıştı hatırlarsınız. Carlos Santana, Türkiye'de de çok sevilen bir isim olarak bizlere bu tutku, kültürel zenginlik ve ritimle programın finalini armağan ediyor.

0: İncelikler Atlası burada son buluyor. Meksika kültürü ve müziğin inceliklerinde dolaşırken bize katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Teknik yapımda Mehmet Müyesseroğlu ile birlikte programı hazırlayan ve sunan ben Ceren Abdullah. Haftaya yeniden buluşmak üzere şimdilik veda ediyoruz. Hoşça kalın.
1: İncelikler Atlası.

Pop Stüdyosu. Her şeyin gönlünüzce olmasını diliyoruz ve bu haftaki Pop Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz diyoruz sevgili müzikseverler. Bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk programımızın başladığını belirtiyor. Sizleri ilk şarkımızla baş başa bırakıyorum.

Amerika Birleşik Devletleri'nden ünlü bir topluluk Blondie programımızdaydı. 1974 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrinde kurulan, 1982'ye kadar çok yoğun bir dönem geçirdikten sonra 15 yıllık bir ayrılık süreci de yaşayan Blondie topluluğu 1997'den günümüze kadar da çalışmalarını devam ettiriyor. One Way or Another, 1978 yılında piyasaya çıkan Parallel Lines başlıklı albümünden 1979 yılında çıkarttığı bir teklisiydi Blondie topluluğunun. Fonda bize eşlik ederken sıradaki şarkımızla devam ediyoruz sevgili müzikseverler. İngiltere'den bir erkek topluluk Simon Webb, Duncan James, Anthony Costa ve Lee Ryan'dan kurulu Blue programımızda sizlerle ve bizlerle birlikte olacak. 2000 yılından bu yana müzik dünyasında yaptığı çalışmalarıyla özellikle 2011 yılında Eurovision şarkı yarışmasında İngiltere adına katıldığı bu yarışmada başarılı olmasa da yine dikkatleri üzerinde toplayan ve 11. sırada 100 puan alarak bu yarışmayı tamamlayan Blue topluluğunu bu haftaki programımızda All Rise adlı 2001 yılına ait şarkısıyla sizlerle buluşturuyoruz.

0: Radyo 3.
1: Günümüzden, yakın geçmişten, geçmişten şarkılar, şarkıcılar, ünlü gruplar programımızda yer alıyor sırasıyla ve onlardan biri de Empire of the Sun. We Are the People adlı şarkısıyla 2008 yılında Avustralya'dan çıkan bu ünlü ikili dünyada da büyük başarılara imza atmıştı. We Are the People Almanya'da bir numara olma başarısı da göstermişti sevgili müzikseverler. Empire of the Sun'ı sizlerle buluşturuyoruz.

2026 yılında düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında Bulgaristan adına katıldığı bu yarışmada birinci olan Dara'yla sizleri baş başa bırakacağız. Sevgili müzikseverler, bu yarışmada ülkesine ilk defa Eurovision'da birincilik ödülü kazandıran Dara'yı Bangaranga adlı bu şarkısıyla programımızda misafir ediyoruz.

0: popüler müziğin prensesi lakabıyla da tanınan Avustralya'dan ünlü bir şarkıcı Kylie Minogue programımızda. Geçirdiği kanser hastalığı nedeniyle müziğe belli bir süre ara vermek zorunda kalan, iyileşme sürecinden sonra müzik dünyasında tam anlamıyla fırtınalar kopartan bir isimdi Kylie Minogue. Ünlü dergi Time'ın listesinde dünyanın en fazla etkilenilen 100 kişisi arasında da yer verdiği Kylie Minogue bu haftaki programımıza Can't Get You Out of My Head adlı 2001 yılına ait liste şarkısıyla katılıyor.
1: Radyo 3.

Şarkıcılarından biri Casey Musgraves başarıdan başarıya koşuyor. 7. stüdyo albümü Middle of Nowhere'i 1 Mayıs 2026 tarihinde müzikseverlerin beğenisine sunan Casey Musgraves'i bu albümünde yer alan Horses and Divorces adlı şarkısıyla sizlerle buluşturacağız. Casey Musgraves bu şarkıda Miranda Lambert'la birlikte mikrofona geliyor. Hep birlikte dinliyoruz. You...

The Voice yani ses anlamına gelen bir yetenek yarışmasıyla ve bunun 5. sezonunda İngiltere'de One More Night adlı şarkıyla parlamaya başlamıştı Kieran The Crow. Fransız asıllı İrlandalı şarkıcı 1997 yılında dünyaya geldi. 2020 yılından bu yana müzik dünyasının vazgeçilmezler arasında yer alacağının işaretlerini de müzikseverlerle paylaşan All For You adlı şarkısıyla dünyada da bir karşılık bulan Kieran The Crow bu haftaki programımıza çok sevilen şarkılarından biriyle katıldı. Pardon Me 2023 yılından geldi. Şu anda fonumuzda bize eşlik etmeyi sürdürürken sıradaki şarkıyla sizleri buluşturalım. Amerikalı Gracie Abrams dikkatler üzerinde topluyor. Şarkıcı ve besteci 2026'da listelerde de gördüğümüz Hit The Wall'la programımızda.

Amerikalı ünlü siyahi şarkıcı Philip Bailey aslında ilk olarak müzik dünyasının çok sevilen topluluklarından biri olan Earth, Wind & Fire'ın üyelerinden ve bu topluluğun önde gelen şarkıcılarındandı. Bireysel kariyeriyle de adından bahsettiren Philip Bailey, 3. solo albümü Chinese Wall'u 1984 yılının Ekim ayında piyasaya çıkartmıştı. İngiltere'den ünlü bir müzik insanı Phil Collins'in prodüktörlüğünü gerçekleştirdiği ve bu albüme hem müzisyen olarak davul ve klavyeli çalgılarla hem de şarkıları besteleyen vokaliyle eşlik eden ünlü bir isim olarak katılması da bu albümü iyice renklendirmişti. Burada yer alan şarkılardan biri Phil Collins'in davuluyla eşlik ettiği Woman'dı.

şarkıcı, besteci, müzisyen ve plak prodüktörlerinden biri Malcolm Todd. 2022 yılından bu yana bağımsız pop, alternatif rhythm and blues ve rhythm and blues tarzındaki yaptığı şarkılarla dikkatleri üzerinde toplayan bu şarkıcıyı Earrings adlı 2024 yılına ait şarkısıyla programımızda misafir edeceğiz.

Bu haftaki programımızda Avustralya'dan bir başka isim var sırada. Bir şarkıcı ve çok yönlü bir müzisyen, birçok müzik aletini başarıyla çalan Kevin Parker, Tame Impala adıyla müzik dünyasında bir müzik projesi olarak yer alıyor. Dracula, 2025 yılı şarkısı.

Bu haftaki programımızın açılışında Blondie, Amerikalı ünlü topluluk One Way or Another adlı 1979 yılına ait 47 yıllık bir teklisiyle mikrofondaydı. Hep birlikte dinledikten sonra Blue, İngiliz topluluğa kulak verdik. All Rise 2001 yılından yine programımızdaki bir başka şarkıydı sevgili müzikseverler. Empire of the Sun, We Are the People'la 2008 yılından programımıza katıldıktan sonra sizleri Dara'yla Bangaranga adlı şarkısıyla buluşturduk. Bu yıl düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasında ülkesi Bulgaristan adına katıldığı bu yarışmada birinci olan Dara mikrofondaydı. Ardındansa Kylie Minogue, Avustralya'dan bir isim, Can't Get You Out of My Head'le 2001 yılından programımızın bir diğer konuğu oldu. Sevgili müzikseverler, Amerikalı iki müzik insanı, iki country şarkıcısı Casey Musgraves ve Miranda Lambert'ı Horses and Divorces adlı Casey Musgraves'in 7. stüdyo albümü Middle of Nowhere'de yer alan bu şarkıyla karşınıza getirdik. Hep birlikte dinledikten sonra Kian DeCroix'a kulak verdik. Pardon Me, Fransız asıllı İrlandalı şarkıcının 2023 yılı teklisiydi. Bir başka single'a geçtik hemen ardından. Gracie Abrams, 2026'nın çok sevilen ve listelerde gördüğümüz şarkısıyla Hit The Wall'la programımızdaydı. Ve pop stüdyosunda Philip Bailey, ünlü bir İngiliz müzik insanı Phil Collins'in prodüktörlüğünü gerçekleştirdiği Chinese Wall başlıklı 1984 yılı albümünden Woman adlı şarkıyla programımızdaydı. Malcolm Todd, Earrings'i 2024 yılından söyledikten sonra Tame Impala'ya kulak verdik. Dracula şarkısının adıydı. 2025'in bu şarkısıyla listelerde de boy göstermişti. NSYNC, Amerikalı ünlü bir topluluk, It's Gonna Be Me ile 2000 yılından programımızdaydı ki şu anda bize fonumuzda eşlik ediyor. Ve son teklimizi Ace of Base'den seçtik. İsveçli topluluk Wheel of Fortune adlı şarkısıyla 1992 yılından karşınıza gelecek. Gelecek hafta pazartesi akşamı saatler 21'i gösterdiğinde TRT Radyo 3'te Pop Stüdyosu'yla biz yine sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Tekrar birlikte oluncaya kadar bu programı sizler için hazırlayıp sunan ben Erhan Konuk huzurunuzdan ayrılırken bu haftanın hepinize sağlık, huzur, mutluluk ve müzik dolu günler getirmesini dilerim. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a ısmarladık.

Radyo 3. Saat 22. Haberler. İyi akşamlar. Spikeriniz ben Mücella Karada. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası konuştu. Erdoğan, ABD ile İran arasında sağlanan mutabakat sayesinde bölgenin rahat bir nefes aldığını söyledi. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında savaşı bitirecek anlaşma sağlandı. ABD Başkanı Trump, Başkan Yardımcısı Vance ve İran Meclis Başkanı Kalibaf mutabakat zaptını imzaladı. ABD Başkan Yardımcısı Vance, mutabakat zaptının elektronik ortamda dijital olarak imzalandığını teyit etti. Mutabakatın Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması ve İran'a uygulanan ambargoların kaldırılmasını öngördüğü belirtildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Arakçı, ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2026'nın zirveye oynayan Türkiye için zirveler yılı olacağını belirtti. Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları açılış töreninde konuşan Erdoğan, Türkiye yüzyılına giden yolda kimsenin bizi hedeflerimizden alıkoymasına müsaade etmiyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımları eleştiren muhalefete de 23 yılda Türkiye için çalıştık, sizin hayal dahi edemeyeceğiniz eserleri vatandaşların istifadesine sunduk sözleriyle tepki gösterdi. Türk sanayisi güçlü üretimini sürdürüyor. Büyümenin öncü göstergelerinden sanayi üretimi Nisan'da hem aylık hem de yıllık bazda yükseldi. Sanayi üretimi Nisan ayında aylık bazda %3,8, yıllık bazda ise %6 arttı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sanayicilerimizi desteklemeye devam edeceğiz dedi. Verileri değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalıştıklarını söyledi. Türkiye sağlık sektöründe hizmet kalitesi ve rekabet gücüyle tüm dünyada öne çıkıyor. Yabancı hasta sayısıyla döviz gelirlerindeki artış da dikkat çekici. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, geçen yıl Türkiye'ye sağlık hizmeti için gelenlerin sayısının 1,5 milyona ulaştığını söyledi. Döviz geliri ise yaklaşık 3 milyar dolar seviyesinde.

toplandı. İstanbul'da CHP'li Silivri Belediyesi'ne yönelik usulsüzlük soruşturmasında 11 zanlı tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler arasında Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da bulunuyor. Azerbaycan'da Şuşa Beyannamesi'nin 5. yılı kapsamında uluslararası konferans düzenlendi. Şuşa'daki konferansa 15 ülkeden siyasi parti temsilcileri katıldı. Beyannamenin bölgesel ve küresel etkileri ele alındı. Katil İsrail ateşkesi hiçe sayıyor, Gazze şeridini hedef alıyor. Farklı bölgelere düzenlenen saldırılarda biri çocuk, 5 Filistinli daha katledildi. Ekim 2025'teki ateşkesten bu yana can kaybı 1000'e yaklaştı. Katil İsrail işgal altındaki Batı Şeria'da da zulmediyor. El Halil kentinde Filistinlilere ait birkaç ev izinsiz inşa edildiği gerekçesiyle yerle bir edildi. İşgalci İsrailliler de Filistinlilere yönelik provokasyonlarını sürdürüyor. İşgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde iki aracı ateşe verdiler, ikisini de parçaladılar. İşgalciler baskın yaptıkları Berka köyündeki camiyi de kundaklamaya çalıştı. Dünyanın en gelişmiş ekonomilerine sahip ülkelerin liderleri G7 zirvesi için Fransa'da bir araya geliyor. Zirvenin ana gündemini İran konusunda varılan anlaşma ve Ukrayna savaşı oluşturuyor. Haberleri sunduk.

0: Düşlerin notaları.
1: İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Düşlerin Notaları programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı Düşlerin Notaları başladı. Üç farklı yıldan farklı progresif rock, progresif metal gruplarının ve müzisyenlerinin teklilerine yer verdiğimiz Düşlerin Notaları programında konuk olacağımız ilk yıl 1977. 1977 yılından ilk konuğumuzsa progresif rock türünün efsane topluluğu Rush. Rush, A Farewell to Kings albümünden Closer to the Heart isimli teklisinin 2011 yılında yayımlanan Time Machine Live in Cleveland 2011 isimli konser albümündeki kaydıyla radyolarınızda. Düşlerin Notalarına hoş geldiniz.

1977 yılından ikinci konuğumuz yine bir efsane olan Yes. Rick Wakeman'ın 3 yıl sonra gruba döndüğü ve Going for the One isimli albüme katkı verdiği albümden, albüme adını veren tekli TRT Radyo 3 frekanslarında.

ve Supertramp. Supertramp 1977 yılında yayımladığı Even in the Quietest Moments albümünde yer alan From Now On isimli teklisinin 2006 yılında yayımlanan Live 1997 isimli konser albümündeki kaydıyla Düşlerin Notalarında.

1977 yılından günümüze doğru geliyor ve 2020 yılında mola veriyoruz. 2013 yılında Somni adıyla kurulan, daha sonra Skardust adını alan senfonik metal topluluğu, 2020 yılında yayımladığı Strangers albümünden Stranger isimli tekliyle radyolarınızda.

Crossover Progressive Rock türünün çekici grubu Fish on Friday 2009 yılında kariyerine başladı. Belçika'dan tüm dünyaya harika notalar gönderen topluluk 2020 yılında yayımladığı albüme adını veren teklisi Black Rain ile TRT Radyo 3 frekansı.

2003 yılında kurulan ve 2011 yılında dağılan, 2018 yılında tekrar bir araya gelen Londralı topluluk Pure Reason Revolution, müziğinde birçok ögeyi kullanan başarılı bir topluluk. Pure Reason Revolution, 2020 yılında yayımladığı Yupnia albümünden Maelstrom'la Düşlerin Notalarında.

Düşlerin notalarında konuk olacağımız son yıl 2026. 2026 yılından kulak kabartacağımız ilk grupsa Mirat. Tunus'tan tüm dünyaya yayılan progresif metal topluluğu Mirat, bu yıl yayımladığı Wilderness of Mirrors albümünden Still the Dawn Will Come isimli teklisiyle son bölümümüzü başlatıyor.

Bu yıl progresif rock ve metal hayranlarını memnun eden işlerden biri de Hollis'in Panorama isimli işi oldu. Bize de bol bol çalmak düştü. Hollis, The Emissary ile TRT Radyo 3 frekanslarında.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sunduğumuz Düşlerin Notaları burada sona eriyor. Bu programı sizler için Cumhur Özmakineci hazırladı. Ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ahmet Kurt adına sunucunuz ben Deniz Nuh'un hepinize güzel bir pazartesi gecesi diliyoruz. Sosyal paylaşım sitesi X'teki Garaj Rock adresimize mesajlarınızı ve listelerinizi bekliyoruz. Düşlerin Notalarına Spire ile veda ediyoruz. Wherever Forever albümünden Innocent Hearts. Daha güzel düşlerde buluşmak üzere.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.
1: Caz Ekspres'e hoş geldiniz. Saat 24'e dek sürecek olan bu yolculukta bizlerle olan tüm dinleyenlerimize İstanbul Radyosu'ndan iyi akşamlar diliyorum. 3 setten oluşan Ekspres hattımızda bu akşam Aşkın Arsunan, Elif Çağlar, Berkan Alpan ve Deniz Özçelik ilk setimize radyolarınızda olacak.

Aşkın Arslan, Elif Çağlar, Berkan Alpan ve Deniz Özçelik ilk setimizin konuklarıydı değerli dinleyenler. İkinci sette Burak Bedikyan'ı dinleyeceğiz ilk olarak. Batuhan Aydın ve Jülide Özçelik'in ortak çalışmasının ardından Sarp Maden bu bölümde dinleyeceğimiz son isim olacak.

Burak Bedikyan, Batuhan Aydın ve Jülide Özçelik ve son olarak Sarp Maden ikinci set konuklarımızdı. Son bölümün açılışında Ozan Mustoğlu ve Meltem Ege çalışması Nihavend adlı eseri dinleyeceğiz. Fatih Erkoç'tan dinleyeceğimiz bir caz standardıyla da sizlere veda edeceğiz bu akşam. İstanbul Radyosu'ndan mümkün olduğunca güzel ve müzik dolu bir hafta dileklerimizle ayrılıyoruz sizlerden. Haftaya yeni bir programda buluşuncaya dek hoşçakalın.

Caz Ekspres. Hazırlayan ve sunan Didem Tayfur Saltık.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

0: Thank you.
1: It's called I'm a Fool for You Anyway.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Cumhur Özmakinacı.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Franz Joseph Haydn'ın 1779 yılında bestelediği Fa majör 67. senfonisini ve Ludwig van Beethoven'ın Opus 18 Fa majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü dinleyebileceğiniz programımızın ilk bölümüne Zygmunt Noskowski ile başlıyoruz. Polonyalı bestecinin orkestra için kaleme aldığı Opus 17 İskoçyalının Fantezisi adlı eserini Lukasz Borowicz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendiriyor.

Sigmund Noskowski'nin Opus 17, İskoçyalı'nın Fantezisi başlıklı eserini Lukasz Borowicz yönetimindeki Polonya Radyo Senfoni Orkestrası seslendirdi. Felix Mendelssohn'un solo piyano için Opus 35 serisinden Mi minör 1 numaralı prelüt ve fügle devam ediyoruz.

Felix Mendelssohn'un Opus 35 serisinden Mi minör 1 numaralı prelüd ve fügü, piyanist Sylvain Döferne'in yorumuyla dinlediniz. Nils Gehlin, koro ve orkestra için 1865 yılında bestelediği Opus 46 Gün Batımında başlıklı kantatı var sırada.

Mezgel'in Opus 46 Gün Batımında başlıklı eserini Roman Zeilinger yönetimindeki Danimarka Ulusal Radyo Korosu ve Konser Orkestrası seslendirdi. Mozart'a atfedilen Nefesli Çalgılar Sekizlisi için mi bemol majör Adagio ve Allegro ile devam ediyoruz.

Wolfgang Amadeus Mozart'a atfedilen Mi bemol majör, Adagio ve Allegro'yu Festival Nefesli Çalgılar topluluğundan dinlediniz. Francesco Geminiani'nin 1733 yılında kaleme aldığı Opus 3 Sol Minör 2 numaralı Concerto Grosso var sırada.

Francesco Geminiani'nin Opus 3 Sol Minör 2 numaralı Concerto Grosso'sunu Europa Galante topluluğu seslendirdi. Programımız Ave Potentissima başlıklı anonim eserle devam ediyor. Soprano Camila Zajcova ve Musica Aterna Bratislava topluluğundan dinliyoruz.

Pepe Potentissima başlıklı anonim eseri, soprano Camila Zajcikova ve Peter Zajcik yönetimindeki Musica Aterna Bratislava topluluğundan dinlediniz. Franz Joseph Haydn'ın 1779 yılında 4 bölüm halinde kaleme aldığı Fa majör 67. senfonisi var sırada.

Haydn'ın 1779 tarihli Fa majör 67. senfonisini Rafael Frühbeck de Burhos yönetimindeki Oslo Filarmoni Orkestrası seslendirdi. Barok dönemin Fransız bestecilerinden Nicola Chedeville'e ait Opus 13 Sol minör 6 numaralı blok flüt sonatıyla devam ediyoruz.

Nicola Shedeville'in Opus 13 Sol Minör 6 numaralı blok flüt sonatını Ensemble 1700 seslendirdi. Programımızın bu bölümü Ludwig van Beethoven'ın Opus 18 Fa majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsüyle sona eriyor.

Ludwig van Beethoven'ın 1801 yılında yayınlanan Opus 18 serisinden Fa majör 1 numaralı yaylı çalgılar dörtlüsünü Sebastian Quartet seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. David Oistrakh'ın seslendirdiği Wilhelm Steenhammer'a ait Opus 19 La Minör Keman Sonatı'na ve Reinhold Gliore'nin Opus 74 Mi Bemol Majör Arp Konçertosu'na da yer verdiğimiz programımızın bu bölümü, Giovanni Battista Pergolesi'nin 1736 yılında kaleme aldığı Stabat Mater adlı eseriyle başlıyor. 13. yüzyılda Meryem Ana için yazılmış bir ilahinin sözleri üzerine bestelenen eseri, adını Ukraynalı besteci Platon Mayboroda'dan alan Ukrayna Radyosu Akademik Korosu'ndan dinliyoruz.